ve bir de size nimetimi tamamlayayım, siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor, yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aitiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben, tövbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. İlahınız bir tek ilahdır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk ilahlar sayar da bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi, biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara, yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler.
Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar, darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır. Ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir. Bu Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri! Umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında eğer geriye mal bırakıyorsa anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra kim değiştirirse, günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnenmesinden veya günaha girmesinden korkar da, ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor.
Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa onun saldırısının dengiyle siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hastaysa veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşını olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda hacdan önce umre yapan kişi gücünün elverdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa hac sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün, yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu, ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır.

Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardandınız. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver," diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver, bizi cehennem azabından koru," derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için iki günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusunda sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız, bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. İsrailoğullarına sor. Onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse bilsin ki Allah cezalandırmada çok şiddetlidir. İnananlarla alay ederek inkara sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmetti. Sonra Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimseler oldu. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal ana baba,

yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir. Sizse bilemezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır. Ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar, şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yargılayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki İmanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar, Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Sana kadınların aybaşı hallerini soruyorlar. De ki, o rahatsız eden bir şeydir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır. Aceleci değildir.
Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Boşamaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşama 2 keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edeceklerini zannederlerse, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında, ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun, ya da iyilikle serbest bırakın. Onları zarar vererek, haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki, kendine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde, boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için, analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın, babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın, ne de babası çocuk kendinden olan erkek çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse, bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz, münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında
normal ölçülerde yapıp ettiklerinden size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının. Ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehir de belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar bir yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse kendiliklerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi, Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde, ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın. Ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da, genişleten de Allah'tır. Ve O'na döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım dediklerinde o, üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çeviriverdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara, Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamber, Allah onu sizin için seçti. Kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilir. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir, dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki,
Bunda sizin için büyük bir işaret vardır.

0: Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davut da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi, ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin.
1: Bakara suresi 142 ila 252. ayetlerin yer aldığı ikinci cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Bedri Murat. Nazihat Suresi 27 ila 46. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah yaptı. Onu yükseltip kusursuz olarak şekillendirdi. Gecesini kararttı, gündüzünü ağarttı. Bundan sonra da yeryüzünü döşeyip yaydı. Yerden suyunu ve bitkisini çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket, kıyamet geldiğinde, o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olana cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi, cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki? Onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendi kendilerine Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve belli bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu Rablerine kavuşmayı gerçekten inkar etmektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İlahi hakikat diriliş. Yüce Allah hakimdir, hikmet sahibidir. Yaptığı her işi, yarattığı her şeyi bir amaca yönelik olarak bir düzen içerisinde planlamıştır. Hayatın, ölümün, dağların, denizlerin, bitkilerin, dünyanın, kısacası bütün alemin yaratılması boş yere değildir. Bir başka gerçek de şudur ki, bütün bunlar sonsuz değildir. Her biri için belirlenmiş bir süre vardır. Çünkü dünya hayatı geçicidir. Sonundaysa herkesin Allah'a döneceği ahiret hayatı vardır. Herkes önce kendisine, sonra çevresine bakıp bir düşünse, geçmişte yaşamış olan toplumları tefekkür etse, bu gerçekleri zaten anlayabilecektir. Ancak buna rağmen inkarcılar, ahireti ve Allah'ın huzuruna çıkmayı kabul etmemektedirler. Bu ayetten almamız gereken mesaj, öldükten sonra dirilmeyi kabul etmek bir iman esasıdır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Hadid Suresi 20 ila 24. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çerçöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3. cüzdeyiz. 3. cüzden 3 konuyu sizlere aktaracağız. 3. cüzde Bakara suresinin son tarafı ve Ali İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konunun yani 3 mesajın ilki tevhid inancı ve dua bilinci. Vahyin rehberliğindeki muvahhid bir insan olmak ve her zaman Allah'a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili 2 bölüm bulunmaktadır. Birisi ayetül kürsüdür ki bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah'ın gücü ve otoritesi tanıtılır. Diğeri de Bakara suresinin Amener Rasul olarak bilinen son 2 ayetidir. Burada da iman yenileme ve söz verme ayrıca hayati bir dua bulunmaktadır. İkinci mesajsa ahiret bilinci ve diriliş örnekleridir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır. Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konuysa diriliş örnekleridir. Allah Teala insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Üzeyir aleyhissalatü vesselam döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride rastlayacağımız Ashab-ı Kehf'tir. Ve üçüncü konuya baktığımızda Allah'a teslimiyet bilinci başlığıyla karşılaşıyoruz. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak. Ali İmran suresi Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur'an ayetlerinin muhkem yani açık ve müteşabih yani kapalı olarak iki kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere yani kapalı ayetlere gelince onlara sadece iman edilir, yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hazreti İsa'nın babasız doğuşu da bu müteşabih, kapalı konulardandır ve Allah'ın bir mucizesidir. Önceki ehli kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde yani ahkamda hata ettiler. Hristiyanlar da müteşabih yani kapalı, mucizevi konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hazreti İsa'nın doğuşu ve gençliği anlatılır. Sonra da konu şu ayetle tamamlanır. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir. Siz Hazreti İsa'nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen Tanrı'nın oğlu dediniz. Haşa! Halbuki onun durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Mucizedir. Ayrıca Hazreti Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti İsa da bir insandır ve insan peygamberdir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Üçüncü cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Bakara suresi 253 ila 286. ayetler ve Ali İmran suresi 1 ila 91. ayetler yer almaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkâr

فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

الأخير فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه

مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ صدق الله العظيم.

ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi, elçilerin ardından gelen insanlar kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım-satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir. Mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte tanrıları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, "Rabbim hayat veren ve öldürendir." deyince o, "Hayat veren ve öldüren benim," dedi. İbrahim, "Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir," dedi. Bunun üzerine inkarcı ne

diyeceğini bilemedi. Allah, zalimler topluluğuna rehberlik etmez. Yahut evlerinin çatıları çöküp üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Allah hayır. 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşiğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerine etle kaplıyoruz buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir dedi. İbrahim, Rabbim ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster deyince Rabbi yoksa inanmıyor musun demişti. O hayır inanıyorum fakat kalbim tam kanaat getirsin diye cevabını verdi. Rabbi kuşlardan 4 tane al onları kendine alıştır. Sonra parçalayıp her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır. Koşarak sana gelecekler. Ve şunu bil ki Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir buyurdu. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkârcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü 2 misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendisine ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendisinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar.
Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunursanız,

olsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliktirler. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır. Ve Allah hiçbir inkarcı günahkarı sevmez. Şüphe yok ki, iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tövbe ederseniz haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan birisi borçluysa eli genişleyene kadar beklemek gerekir. Şu da var ki bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa, rıza gösterdiğiniz şahitlerden bir erkekle biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun, büyük olsun, vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de şahit de zarar görmesin. Eğer bunu yaparsanız, şüphesiz

Siz, bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Gidiş sanadır, dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. Onun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir. Ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. İnkar edenlerin malları da, evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi. Onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri.

Bir de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu, sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsan, diriden ölüyü çıkarırsın ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir.
Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah, birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya, onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah'ın bir kelimesini, İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi: Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karımda kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Buyurdu ki, işte böyle, Allah dilediğini yapar. Rabbim dedi, bana bir alamet göster. Şöyle buyurdu, senin için alamet insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Melekler şöyle demişti: Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan. Huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye Kur'an çekmek üzere kalemlerini atarlarken, sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin. Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. O hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak. Dedi ki, Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah buyurdu, işte böyle. Allah dilediğini yaratır, bir işin olmasını istedi mi ona sadece ol der, o da oluverir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek:

Bir ayar yok. İşte size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helal olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size Rabbimden bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur. İsa onlardaki inkarcılığı sezince, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sordu. Havariler cevap verdiler. Biz Allah için yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Allah buyurmuştu ki, ey İsa, ben seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim. Seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapanlara gelince Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir. Hikmet dolu sözlerdir. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti, sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse, kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o, tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah'tan müminlerin dostu.

Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir, onu dilediğine verir. Allah zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine, öğretmekte olduğunuz kitap ve yapmakta olduğunuz incelemeler gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit olunuz. Ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da yerde olanlar da isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan
ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek, ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tövbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkarcılığa sapıp, sonra inkarlarını daha da arttıranların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapkınların ta kendileridirler. Evet, inkar edip de kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söylüyor.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
3: Kur'an ve biz.

gözlerden kaçmayan bir anlam bütünlüğü mevcuttur. Tekrar hatırlayacak olursak, ilk ayet, kutsal kitabımızın tüm insanlığa hitap eden evrensel bir bildiri olduğunu ve insanları karanlıktan kurtarıp tek olan aydınlık yola çıkarmayı hedeflediğini vurguluyordu. Üzerinde düşüneceğimiz bu son ayetse, Kur'an'ın tüm insanları uyarmayı, tevhid düşüncesini yerleştirmeyi ve akıl sahiplerinin öğüt almalarını amaçlayan ilahi bir fezleke, bildiri olduğunu hatırlatmaktadır. Kur'an'ın hem indiriliş sebebini hem de hedefini bir cümleyle özetleyen bu ayet, kutsal kitabımızla bağımızı veya ilişkimizi nasıl ve hangi amaçla şekillendireceğimizi göstermesi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu kitap insanlara bir bildiridir ifadesiyle anlıyoruz ki, rengi, dili, milleti ve cinsiyeti ne olursa olsun tüm insanları muhatap almıştır. Hac mevsiminde de gördüğümüz gibi, dünyanın çok değişik uluslarından ve bölgelerinden insanların ortak duygu ve düşüncelerle bir araya geliyor olmaları, bunun apaçık bir göstergesidir. Allah'ın kitabının insanlara bir uyarı olması, Kur'an'da sık sık karşımıza çıkan bir hatırlatmadır. Bundan 1400 yıl önce insanları gaflet uykusundan uyandırıp onlara hakikati gösteren Kur'an, bugün de aynı fonksiyonunu sürdürmektedir. Ayrıca yüce kitabımızın bir uyarı olması, ondan yüz çevirip gösterdiği hakikatlere kulak tıkayanların hesap günü bilmiyordum veya duymamıştım gibi ortaya dökecekleri mazeretleri geçersiz kılacaktır. Şu halde ahirette mazeret dökecek duruma düşmek istemiyorsak, şimdiden bu uyarıya kulak vermeliyiz. Bunun yolu da bizlere dünya ve ahiret mutluluğunun kapılarını açan kutsal kitabımızı okuyup üzerinde tefekkür etmek ve ondan öğüt almaktır. Ancak tevhid inancını gerçek anlamda özümsemeden ondan öğüt almak ve ders çıkarmak mümkün değildir. Allah'tan başka ilah olmadığını, onun yeryüzünde de, gökyüzünde de, bütün evrende her türlü tasarruf yetkisini elinde bulunduran tek varlık olduğunu ifade eden tevhid düşüncesi, madde ve mana, fizik ve ruh dünyamıza tamamen hakim olmalıdır. Bu düşünce, bizlerde zorunlu olarak tek bir mabudun kulu olma ve sadece ona itaat etme bilincini doğuracaktır. Tevhid inancının sağlayacağı bu bilinçten sonra, akıl sahipleri olarak Allah'ın ayetleri üzerinde gerçek anlamda düşünebilir ve onlardan öğüt alabiliriz. Fakat şu var ki, özünü muhafaza etmiş ve her türlü ön yargılardan arınabilmiş saf bir akıl, Kur'an ayetleri üzerinde düşünebilir, onlardan ibret ve öğüt çıkarabilir. Zira ön yargılar, aklın anlama ve düşünebilme kabiliyetini yok eder. 14 asırdır tüm insanları uyarmaya, düşünmeye ve öğüt almaya davet etmekte olan yüce kitabımız, bugün de bizlere seslenmektedir. Asırlar geçti ama o hala canlılığını ve tazeliğini koruyor. Yüzyıllardır bataklıklar içinde yüzen nice insanların karanlık dünyalarını aydınlatan, gökten inen yağmur gibi nice beldelere rahmet yağdıran bu yüce kitabımızın mirasçısı olmak, bizler için büyük bir şeref ve gurur kaynağıdır. Ancak bu gururu taşımak, aynı zamanda bir sorumluluk yüklemektedir bizlere. Nedir bu sorumluluk? Vefatından kısa bir süre önce, ümmete ağır bir emanet bıraktığını buyuran sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu emanete sımsıkı sarıldığımız müddetçe asla yanlış yola düşmeyeceğimizi söylerken, aslında sorumluluğumuzun ne olduğuna da işaret etmiş oluyordu. Allah'ın kitabına sımsıkı sarılacaktık. Ama sadece odalarımızı süslesin diye kılıflara hapsedip duvarlara asarak değil, yalnız ölmüş bedenlere umut olsun diye kabristanlarda okuyarak da değil. Nasıl mı? Tabii ki ölü ruhlarımıza dirilsin, hasta kalplerimize şifa olsun diye sarılacaktık.

0: yapacaktık ona. Hayatımızı süslesin diye sahip çıkacaktık o kutlu mirasa. Şahsiyetimiz, ailemiz, neslimiz bozulmasın diye geçici ve süslü dünya nimetlerinin cazibesine kapılıp kendimizi kaybetmeyelim diye bağrımıza basacaktık o emaneti. Şimdi hepimiz soralım kendimize. Allah'tan geldiğine gönülden inanan insanlar olarak bu ezeli kelamın madde ve mana dünyamızdaki yeri nedir? Her biri bizim için bir öğüt, şifa, hidayet ve rahmet kaynağı olan ayetler üzerinde düşünüp onlardan yeterince öğüt alıyor muyuz acaba? Kısacası son peygamberin biz insanlara miras bıraktığı bu yüce emanete ne kadar sahip çıkabiliyoruz? Son olarak şu ayete kulak verelim. Andolsun ki Kur'an'ı öğüt olsun diye kolaylaştırdık. Yok mudur öğüt alan? Kamer Suresi 22. Ayet.
1: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahiydir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Musa Coşkun. Vakıa Suresi.

0: فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Büyük olay gerçekleştiği zaman artık onun vukuunu yalan sayacak kimse kalmayacaktır. O alçaltır, yükseltir. Yer şiddetle sarsıldığı zaman dağlar parçalanıp toz duman haline geldiği, sizlerde üç gruba ayrıldığınız zaman biri amel defteri sağından verilenlerdir. Ne mutlu o sağından verilenlere. Diğeri amel defteri solundan verilenlerdir. Ne bedbaht o solundan verilenler. Önde olanlar, erdem, amel ve ödülde önde olanlar, işte onlar nimetlerle dolu cennetlerde Allah'a en yakın olanlardır. Çoğu önce gelip geçmişlerden, birazı da sonrakilerdendir. Karşılıklı olarak mücevherlerle işlenmiş tahtlar üstüne oturup kurulmuşlardır. Çevrelerinde kaynaktan doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle sonsuza dek hizmet sunacak gençler dolaşır. Bundan dolayı ne baş ağrısına tutulurlar ne de sarhoş olurlar. Beğendikleri meyvelerle ve canlarının çektiği kuş etleriyle, güzel gözlü huriler, saklı inciler misali, yaptıklarının karşılığı olarak. Orada ne boş bir söz işitirler ne de günaha sokacak bir şey. Sadece şu söz: size esenlikler, size mutluluklar. Amel defteri sağından verilenler, ne mutlu o sağından verilenlere. Onlar dal bastı kiraz ve meyve yüklü muz ağaçları arasında, kesintisiz gölgeler altında, çağlayanların kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan bol meyveler arasında, kabartılmış döşekler üzerinde olacaklar. Şüphesiz biz onları, eşlerini yepyeni bir yaratılışla yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine sevgiyle bağlı ve yaşıt kılmışızdır. Bütün bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlar içindir. Onların bir kısmı öncekilerdendir, bir kısmı da sonrakilerdendir. Amel defteri solundan verilenler, ne bedbaht o solundan verilenler. İçlerine işleyen bir ateş ve kaynar su içindedirler. Serin ve rahatlatıcı olmayan kapkara bir duman gölgesindedirler. Çünkü daha önce onlar hazlarına tutsak olmuşlardı. O büyük günah üzerinde ısrar ediyorlardı. Şöyle diyorlardı: sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken yeniden mi diriltilecekmişiz? Üstelik gelip geçmiş atalarımızla mı? De ki, hem öncekiler hem sonrakiler bilinen bir günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka bir araya getirilecekler. Sonra siz ey yoldan sapmış inkarcılar, mutlaka zakkum ağacından yiyeceksiniz. Karınlarınızı onunla dolduracaksınız. Üstüne de o kaynar sudan içeceksiniz. Hem de susamış develerin suya kanmaz içişleriyle. İşte hesap gününde onların ağırlanması böyle olacak. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz, düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözü mü küçümsüyorsunuz? Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, hadi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardansa, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerdense, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkârcılardansa, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vakıa Suresi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Kamer Suresi 23 ila 40. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Semud kavmi de uyarıları ciddiye almadılar. Dediler ki, içimizden tek başına bir beşere mi uyacağız? O takdirde doğru yoldan sapmış olur, yanarız. İlahi mesaj içimizden ona mı gönderilmiş? Hayır, o yalancının, küstahın biri. Yarın onlar asıl yalancı, küstah kimmiş görecekler. Allah Salih peygambere şöyle buyurdu. Şüphesiz biz dişi deveyi onları sınamak için göndermiş bulunuyoruz. Şimdi sen onların ne yapacağını izle ve sabret. Bir de onlara suyun aralarında paylaşımlı olacağını bildir. Her hissenin sahibi suyun başına gelsin. Derken ilgili adamlarını çağırdılar. O da deveye saldırıp hunharca öldürdü. Azabım ve uyarılarım nasılmış bir bakın. Üzerlerine tek bir ses yolladık da, hayvan ağalındaki çiğnenip ufalanmış kuru çalılar gibi oluverdiler. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Lut kavmi de uyarıları ciddiye almadı. Biz de üzerlerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. Ancak Lut ailesi hariç tutuldu. Onları katımızdan bir lütuf olarak seher vakti kurtardık. Şükredenleri işte böyle ödüllendiririz. Aslında Lut, kendilerini bizim amansız yakalayışımıza karşı uyarmıştı. Ama onlar bu uyarıları şüpheyle karşıladılar. Üstelik onun misafirleriyle ilgili çirkin bir talepte bulundular. Biz de gözlerini silmek kör ediverdik. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Ve nihayet bir sabah erkenden kalıcı bir azap onları yakalayıverdi. Tadın bakalım azabımı ve uyardığım sonuçları. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da Kur'an.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu Kur'an kendisiyle uyarılsınlar, Allah'ın ancak tek ilah olduğunu bilsinler ve akıl sahipleri düşünüp öğüt alsınlar diye insanlara bir bildiridir. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. İbrahim Suresi 52. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.

أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.

0: Sadakallahu alazim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Şeytana kanma. Rabbimiz en şerefli varlık olarak yarattığı insanı pek çok özellikle donatmış, asıl hedefi olan ahireti unutmaması ve sahip olduğu değerleri doğru kullanması için peygamberler aracılığıyla vahiy göndermiştir. Ancak insan zamanla vahyin çizgisinden sapmış ve ezeli düşmanı olan şeytanın hile ve tuzaklarına kanabilmiştir. Zira şeytan bizi aldatmak için her türlü yolu dener. Bazen sağımızdan, bazen de solumuzdan yaklaşır. Rabbimizle aramızı bozmak için Allah inancımızı dahi zedelemek ister. Bu yüzden aldatan anlamına gelen garur, şeytanın bir diğer ismi olmuştur. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, insan ve cin şeytanları bizim düşmanımızdır. Onlara karşı dikkatli olmamız gerekir. Almamız gereken bir diğer mesaj da, Rabbimize yaklaşmak için güzel davranışlarımızı artırmamız gerekir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. İbrahim Suresi 35 ila 41. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim şöyle dua etmişti. Rabbim, bu şehri güvenli kıl. Beni ve çocuklarımı putlara tapmaktan uzak tut. Rabbim, putlar insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldu. Bundan böyle kim bana uyarsa o bendendir. Kim de bana karşı gelirse artık sen çok bağışlayan, pek esirgiyensin. Ey Rabbimiz! Ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin, Kâbe'nin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar. İnsanların gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Rabbimiz, şüphesiz ki sen gizlediğimizi de açıkladığımızı da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Yaşlılığıma rağmen bana İsmail'i ve İshak'ı armağan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duaları kabul

huledendir. Rabbim, beni ve soyumdan gelecek olanları namazı devamlı kılanlardan eyle. Rabbimiz, duamı kabul et. Rabbimiz, hesap kurulacağı gün beni, anamı, babamı ve müminleri bağışla. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Fatih Çollak. Fussilet Suresi 33 ila 36. ayet-i kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü

0: kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala A'raf suresinin 180. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Allah kendisine dua edilmesi gereken tek varlıktır. Ondan başkasına dua edilmez, niyazda bulunulmaz. Buna rağmen geçmişten günümüze nice insan bu gerçeğe aykırı hareket etmiş, kendi kendine inanç esasları uydurmuş, eliyle yaptığı putları ilah edinmiş, onlara insanüstü nitelikler yüklemiştir. Allah'ın yanında yardımcı ve aracı oldukları zannıyla onlardan medet ummuş ve yardım istemişlerdir. Cenab-ı Hak'sa tevhid, yani Allah'tan başka ilah olmadığı ilkesine tamamen ters olan bu inancı asla kabul etmeyeceğini, gönderdiği peygamberleri ve indirdiği ilahi kitaplarıyla haber vermiştir. Allah Teala'nın 99 ismi vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu isimleri öğrenip gereğine uygun yaşayan kişinin cennete gireceğini müjdelemiştir. Allah'ın isimleri başkası için kullanılmaz. Hele hele putlara asla verilemez. Zira ondan başka ilah yoktur. Hiçbir şey ona denk değildir. Mümin, Rabbine isimleriyle dua etmeli, yalnız ona ibadet etmeli ve yalnız ondan yardım beklemelidir.
3: 40 ayette iman.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. İnkâra sapanlardan başkası, Allah'ın ayetleri hakkında tartışmaya girişmez. Onların şehirden şehre rahat rahat dolaşabilmesi seni yanıltmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmiyle bunların ardından gelen çeşitli topluluklar da ilahi gerçeği yalanlamış, her topluluk kendi peygamberlerini yakalayıp etkisiz hale getirmeye kalkışmış, asılsız iddialarla gerçeği ortadan kaldırmak için mücadele vermişlerdi. Sonunda onların yakalarına yapıştım. Nasılmış benim cezalandırmam gördüler. Böylece kavminden inkâra sapanlar hakkında Rabbinin verdiği "Onlar artık cehennemliktir" şeklindeki hüküm gerçekleşmiş olacak. Arşı yüklenenler ile onun çevresinde bulunanlar Rablerini hamd ile tesbih ederler. Ona iman ederler ve müminlerin bağışlanmasını dilerler. Ey Rabbimiz! Sen rahmetin ve ilminle her şeyi kuşattın. Tövbe edenleri ve yolundan gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru. Rabbimiz! Onları ve atalarından, eşlerinden ve nesillerinden olup da iyi yolda bulunanları kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine kabul buyur. Kuşkusuz sen sınırsız izzet ve hikmet sahibisin. Onları kötü sonuçlardan koru. O gün sen kimi kötü sonuçlardan korumuşsan onu rahmetine mazhar kılmışsın demektir. İşte en büyük kurtuluş da budur.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Süleyman Başkan. Taha Suresi 105 ila 115. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kainatta her şey Allah'ı hatırlatır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre sapanlarsa Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler. Allah onunla birçoklarını saptırır. Birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. Bakara Suresi 26. Ayet. Bu ayette Yüce Mevla, gücünü bizlere tanıtmak için bir sivrisineği örnek olarak vermekte ve akletmemiz ve de bunu örnekler üzerinde düşünmemiz için sürekli uyarılarda bulunmaktadır. Bu delilleri gören birinin imanı artar. İnananlar, gördükleri ve ibret aldıkları her bir delille yücelirken, inkar edenlerse azgınlıklarından ve inatlarından dolayı önlerine çıkan her bir delille doğru yoldan iyice uzaklaşırlar. Kainata ibret nazarıyla bakan bir kimse için sivrisinek bile bir ibret vesikasıdır. Onun görevini yerine getirmek için kusursuzca donatılması Rabbimizin varlık delillerindendir. Sivrisineğin yumurtlamak için toprağın nem oranını ölçmesi, yumurtaların jelatinle kaplanmışçasına korunması, kan almak için kusursuzca dizayn edilen hortumları anlayanlar için bir ibret vesikasıdır. Bu ayette örnek verilen sivrisinek, insanı öylesine dehşete düşüren özelliklere sahiptir ki, bu özellikler kitaplarda anlatılmıştır. Biz burada, başlıkta belirttiğimiz gibi, her şeyin Allah'ı hatırlatmasına vurgu yapacağız. Kainatın bütün varlıklarıyla mükemmel bir şekilde yaratılması, kainatın düzeninin kargaşadan uzak, ahenkli bir şekilde devam etmesi, Rabbimizin en büyük varlık delilidir. Eğer Allah'tan başka bir yaratıcı daha olsaydı, her şey böyle düzen içinde gidemezdi. Bu yüzden bütün varlıkları kusursuzca yaratan sadece Rabbimizdir. Onun yarattıklarında hiçbir kusur ve uyumsuzluk göremeyiz. Evrendeki canlı cansız tüm varlıklar kusursuz olarak dizayn edilmiştir. Onların kusursuzluğu dikkatle bakan gözlerden kaçmayacaktır. Göklerin ve yerin yaratılışında ve geceyle gündüzün birbiri ardınca gitmesinde akıl sahipleri için ibretler vardır ayeti bu varlık vesikalarından birkaçına işaret ediyor. Göğün kusursuzca yükseltilmesi ve yerin en güzel şekilde döşenmesi onun varlığının delilidir. Rabbimiz her şeyi öylesine kusursuzca ayarlamıştır ki, dünya dönerken dünyayı belli bir eğimde tutarak hem gece gündüzü hem de mevsimleri oluşturmuştur. Dönen dünyamızın sarsılmaması için dağlarla sabitlemiştir. En küçüğünden en büyüğüne her şey onu hatırlatıyor. Yoktan var etme, yani yaratmanın sadece Rabbimize özgü bir şey oluşu, onun varlığının bir diğer delilidir. Kainatın düzenini bu şekilde takdir eden ve var olan her şeyin düzenini sağlayan Cenab-ı Hak'tır. Onun yarattığı gibi yaratacak ya da varlıkların mükemmel düzenine hükmedecek kimse yoktur. Bu konuda kutsal kitabımızdan birkaç örnek vermek yeterli olacaktır. Onun dışındakiler bir sineği dahi yaratmaya güç yetiremezler. Hac Suresi 73. Ayet. Allah'ın dışındaki hangi insan ya da cin buna güç yetirebilmiştir? Bırakalım sineği, bir sineğin o yaratılış harikası kanadını ortaya koyabilecek kim vardır? İbrahim aleyhisselam zamanında ilahlığa soyunan Firavun, insanları öldürüp dirilttiğini söyleyecek kadar cüretkarlaştığında, İbrahim aleyhisselamın cevabı onu afallatmıştı. Madem ki her şeye gücün yetiyor, öyleyse güneşi doğudan getiren Rabbim gibi sen de onu batıdan getirsene. Bakara Suresi 258. Ayet. Bu ayetler, gönlümüzdeki yüce yaratıcımıza olan imanımızı artırdığı gibi, ona karşı olan kulluğumuzu da pekiştiriyor. Onun her şeye gücü yeten ve her varlığa yapması gereken vazifeleri en ince ayrıntısına varıncaya kadar öğreten üstün bir terbiyeci olduğunu, ayetlerini okudukça daha iyi anlıyoruz. Onun bu muazzam ayetlerini duyduğumuzda kalbimiz ürperiyor ve imanımız artıyor. Bize düşen, yaratılanları düşünerek sonsuz kudret sahibi Rabbimizin büyüklüğü önünde eğilmek ve onu yüceltmektir. Kainattaki her şey bizlere onu hatırlatıyor. O, her şeyi yerli yerince yaratmıştır.
1: İnsan, varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
1: De ki, O inananlar için bir rehber ve şifadır.
4: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Kur'an'ın terk edilmesi.

Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Furkan Suresi 30. Ayet.

İlahi vahyin temel hedefi, yeryüzüne halife olarak gönderilen insana yol haritası çizerek, onun dünya ve ahiret selametine vesile olacak bir hayatı temsil etmesini sağlamaktır. Bu gerçek, Yüce Kitabımızda açıkça dile getirilmektedir. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hadid Suresi 9. Ayet. Kur'an'ın nüzulü ilk muhataplarının tümü üzerinde aynı karşılığı bulmamış, Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice, Hazreti Bilal, Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye gibi ilk Müslümanların teslimiyeti, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi isimlerde yerini inkâra bırakmıştır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in dilinden zikredilmiştir. Hazreti Peygamber'in kavmi hakkındaki bu şikayet, bağlamı göz önüne alındığında bir ahiret sahnesini canlandırmaktadır. Günah işleyerek kendisine ve çevresine zulmeden kimsenin, ''Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım'' şeklindeki pişmanlığını dile getireceğini bildiren ayetler, Resulün onlardan razı olmayışını, onların tutumları üzerinden anlatan bu ayetle devam etmektedir. Ayette anahtar kavram mehcur kelimesidir. Mehcur, Kur'an'ı terk etmek, ondan yüz çevirmek ve onu dinlememektir. Kur'an'ın terki, onun kalp ya da hem kalp hem de dille terk edilmesi anlamındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kavmini Rabbine şikayet ederken, onların Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktıklarını dile getirmiştir. Peki kavim yani toplulukla kastedilen nedir? Erken dönem müfessirlerimizden Mukatil, ayette geçen kavim tabirini Kureyş olarak açıklamış, Taberi kelimeyle ilgili olarak kendilerini tevhide davet etmek üzere beni gönderdiğin kimseler demiştir. Yani ayetin ilk muhatapları kendi içlerinde yaşayan, onu yakından tanıdıkları ve kendilerini uyarmak için gönderilen peygamberin sözüne itibar etmeyen Mekke halkıdır. Onlar Kur'an'ın hak olduğunu düşünmüyorlardı. Kendileri inanmadılar, inanmak isteyenlere de engel olmaya çalıştılar. Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bu putperest toplumun Kur'an'a uzak durmalarının arka planında yeni bir dini kabul etmeleri karşısında statülerini koruyamamak, alışmış oldukları hayatı kaybetmek gibi endişeler vardır. Sahip oldukları psikolojiyle Kur'an'ı dinlediklerinde onun güzelliğine kapılma korkusu taşımışlardır. Nitekim Velid bin Muire, Mekke'nin ileri gelenlerinden ve Hazreti Peygamber'e en çok karşı çıkanlardan olduğu halde, Kur'an'ı Hazreti Ebubekir'den dinlemiş ve etkilenmiş, "Allah'a yemin ederim bu kelam insanların ve cinlerin sözü değildir. Onun üzerinde bir güzellik vardır. Kesinlikle o yücelir, galip gelir." demiştir. Velid bu ikrarına rağmen çevresindekilerin tesiriyle Müslüman olmadan ölmüştür. Bazı müfessirler, Hazreti Peygamber'in kitabı terk ederek imandan yüz çeviren Mekke müşrikleri hakkında Allah'a şikayette bulunduğunu, Allah'ın da Hazreti Peygamber'e sabır telkin ettiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis, Kur'an'ı okuma noktasında dahi terk etmenin ahirete bakan yönüne vurgu yapmaktadır. Kim Kur'an'ı öğrenir, sonra mushafını asar da belli aralıklarla ona bakmazsa, bu Kur'an ona asılı olarak gelir ve "Ey alemlerin Rabbi, senin bu kulun beni terk etti, benimle onun arasında hüküm ver" der. Ayetin Kur'an'ın ilk muhataplarının Kur'an'dan yüz çevirmelerinden bahsederek lafzı onlara mahsus kılması, anlamının umumi olmasına engel değildir. Müminlerin Kur'an'a karşı görevleri vardır. Bunlardan ilki, onu okumak ve anlamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı tertil ile okumakla emrolunmuştur. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Müzzemmil Suresi 4. Ayet. Ayette okumanın niteliğine işaret eden tertil kelimesi, düşünerek okumak anlamındadır. Müminlerden Kur'an'ı tertil ile okumaları, üzerine düşünmeleri, helali helal, haramı haram bilmeleri beklenmektedir.
İnsan için adeta bir hayat kılavuzu olan Kur'an'a tabi olmak, Allah'a ve Peygamberine iman eden herkesi kapsayan bir durumdur. Hazreti Peygamber Kur'an'ı tarif ederken, onda sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır. Aranızda nasıl hükmedeceğiniz onda açıklanmıştır. O oyun ve eğlence değil, hakla batılı birbirinden ayırandır. Onu büyüklenerek terk eden zorbayı, ondan başkasıyla hidayet arayanı Allah saptırır. O Allah'ın kopmayan sağlam ipidir. O hikmet dolu zikirdir. O dosdoğru yoldur buyurmuş, Kur'an'la amel edenin Allah tarafından mükafatlandırılacağını, onunla hükmedenin adaletle hükmetmiş, insanları ona çağıranın doğru yola çağırmış olacağını vurgulamıştır. Bu hadis, Kur'an'a karşı en temel görevimizin, onu hayatın her safhasına dahil etme ve insanlara da bunu tavsiye etme olduğunu hatırlatması bakımından dikkat çekicidir. Kur'an okunmalı, anlaşılmalı, yaşanmalı ve yaşatılmalıdır. Aksi halde dünya ve ahirette Hazreti Peygamber'in kendilerinden yakındığı topluma benzemek ve onların ahirette uğradığı hüsrana uğramak kaçınılmazdır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Aşr-ı Şerif. Yusuf Karadayı. Âl-i İmrân Suresi 169 ila 173. ayetler.

duymaktadırlar. Onlar Allah'tan gelen bir nimet, bir lütuf sebebiyle ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesiyle de sevinç içerisindedirler. Bunca yara aldıktan sonra yine Allah'ın ve Peygamber'in çağrısına koşanlar var ya, işte onlardan bu güzel davranışta bulunan ve karşı gelmekten sakınanlar için de büyük mükafat vardır. Bir takım insanlar onlara, "İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun," dediler de bu onların imanlarını arttırdı ve "Allah bize yeter, o ne güzel vekildir," diye cevap verdiler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Süleyman Talha Çuhadar. Yunus Suresi 61 ila 65. ayetler.

0: Sadakallahu l-azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük veya daha büyük ne varsa istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır. Bilesiniz ki Allah dostlarına korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur. Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: El-Musavvir. Tasvir eden, her şeye bir şekil ve hususiyet veren. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun sevgili dinleyicilerimiz. Allah'ın yaratıcılığını zihnimizde tamamlayan bir esma ile tanışacağız bugün. Kelime anlamı olarak, bir şeyi bir tarafa doğru eğmek, onu kesmek, bir şeye yönelmek anlamlarındaki savr kökünden türeyen musavvir, şekil ve özellik veren demektir. Allah'ın musavvir oluşu, yarattığı her varlığa incelik katmasıdır. Gel o halde, Rabbimizin yaratıcılığının detaylarına inelim biraz. İnsan Rabbinin özelliklerini, kendi özelliklerinden yola çıkarak tanır. Bizim kendimize ait benlik imgemiz, zihnimizdeki Allah imgesini oluşturur. Ben duyuyorum, Allah duyuyor. Ben görüyorum, Allah görüyor diye düşündüğümüzde aslında Allah'ın görmesinin, duymasının ne olduğunu zihnimizde oturturuz. Bizim bir şeyi sevmemiz, Rabbin bizi nasıl sevdiğini anlamamıza yardımcı olur gibi. Fakat bazı durumlar vardır ki yalnız Allah'a aittir. İnsanda yoktur. İş bu noktaya geldiğinde zihnimiz karmaşa yaşamaya başlar. Allah kullarının derinini bildiğinden kendini anlatırken bizim anlayacağımız biçimde anlatmayı tercih eder. Bunun en güzel örneklerinden biri İhlas Suresidir. Müşrikler Efendimiz'e gelip, "Ya Muhammed, Rabbini bize tanıt," dedikleri vakit Allah İhlas Suresini indirmiş, kendini anlatmıştır. De ki, "O Allah tektir, Allah samettir, O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ama bütün varlıklar ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir." Rabbimiz tekliğini ifade ederken insanın özelliklerinden örnek vermiştir. Hiçbir insana benzemediğini anlatmak için de insanın doğumunu, acziyetini örnek göstermiştir. Böylece İnsanın Rabbinin kendisi gibi olmadığını anlaması kolaylaşır. Aslında İhlas Suresi bireysel bir uyum oluşturur bizde. Biz Rabbimizi Rabbimizin gösterdiği izler üzerinden yürüyerek tanıyabiliriz. Algımız dışında kalanlar içinse teslim olmamız gerekir. Neticede insanın ilmi Rabbinin izin verdiği kadardır. İnsan elbette merak eder, aklına hakim olamaz çoğu zaman. En çok merak ettiği de kendi kudretinin yetmediği bir şeye Allah'ın kudretinin nasıl yettiğidir. Kendi acziyetini düşünür. Herkesi kendi gibi sanır. Fazlası akıl sınırlarını aşar. Nitekim müşrikler Efendimiz'e pazarlık yapmak için geldiklerinde Efendimiz onları dinlemiş, ardından da pazarlıklarını ancak "La ilahe illallah" demeleri sonucunda kabul edeceğini belirtmiş. Müşrikler bunun üzerine öfkelenip ortamı terk etmeye kalkışmışlardı. Giderken de "Bu söz ilahları bir tek ilah mı yapıyor? Bir tek ilah bütün mahlukatın nasıl kuşatır, onları idare etmeye nasıl yeter?" diye söylenmişlerdi. İnsanın hali hep aynıydı. Hep vardı zihin karmaşası. Rabbimiz de bunun üzerine sözlerin en güzeliyle cevap vermişti. "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir." İşte bu tek bir ayet bile bizim zihin algımızın ne kadar sınırlı olduğunu anlamamıza yeter. İnsan kendini tanıdıkça gücünün de farkına varmaya başlar. Ama bu, gücünün sınırlı olduğunu düşünmek gibi değildir. Gücünü kullanabildiğini gördükçe kendini yenilmez sanır. Hatta tarihte örneğini gördüğümüz, ben sizin Rabbinizim diyen firavunların güçlerini ispat etmek için ulaşmaya çalıştıkları en son nokta yaratabildiklerini düşünmektir. Bir insanın dünyada en büyük gücü üzerinde hiçbir güç olmaması ve gücünü bir şeyleri yoktan var edebilmek için kullanmasıdır. Halbuki insan herhangi bir şey ortaya koyabilmek için bilgiye, malzemeye, zamana, yardımcıya, alet edevada varana kadar onlarca şeye ihtiyaç duyan bir varlıktır. İnsanın bir şey yapması onlarca şarta bağlıdır. Nasıl yaratabileceğini düşünür. Ya yaratmanın ne olduğunu tam anlamıyla idrak etmemiştir, yahut kendi acziyetinin farkında değildir. Halbuki Rabbin yaratması öyle midir? Hiçbir şarta ihtiyaç duymayan, yalnızca ol demesiyle yoktan zerreleri, insanı, alemleri yaratabilen Rabbin yalnızca irade buyurması yeter. Bunu idrak edebilen insanın alnını secdeden başka hiçbir şey parlatmaz. Kudretine hamdolsun Rabbimiz. Ekbersin. Hem yaratıp hem göze güzel görünecek, kalbe dokunacak, sevmemize sebep olacak en güzel şekli veren sensin. Baktığımız her varlıkta seni görebilmeyi nasip et bize. O halde bize düşen nedir bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? İnsan dahil bütün varlıklarda bir güzellik vardır. Rabbimiz yarattıklarını her yönüyle tamam eylemiştir. Hem yoktan var etmiş, hem şeklini güzelleştirmiş, hem de varlığını anlamlı hale getirmiş, boş yere yaratmamıştır. Bana düşen bu inceliği fark etmek, kendimde gördüğüm her güzelliğin Rabbimden olduğunu bilmektir. Yaratmak, Rabbin en büyük mucizesidir. Biz, elindekileri ve sınırlı ilmini kullanarak hayatı kolaylaştıran icatlar yapan insanlara bile saygı duyarken, Rabbimizin bu azametini görmezden gelirsek, hayatımız da hesabımız da zorlaşır. Mahşer meydanında toplandığımız vakit Rabbimiz, "İşte melik benim, hani yeryüzünün melikleri nerede?" buyurduğunda, sıfatımın hakkını vererek huzuruna varmayı dilerim. Ben koca ömrümü bir işe yarayacağım, bir şeyler üreteceğim diye harcarken Rabbin beni bir emriyle var edişini görmezden gelemem. Üretmenin ne kadar zor olduğunu ancak uğraşan, çalışan bilir. Bildiğim ve bilmediğim her şeyi bilen Rabbimin beni o gün muhatap alacağını bildirmiş bana peygamberim. Sizden her bir kimseyle Rabbi arada bir tercüman ve Rabbini görmesini engelleyen bir perde olmaksızın konuşacaktır müjdesini vermiş. Ben bu kudretin sahibiyle buluşacağım gün anlamın ak olması için uğraşırım. Azameti bütün varlığın üzerindeyken bile merhametiyle kullarının kalbine yerleşen musavvir, verdiğin bütün güzelliklerin hürmetine varlığının hakkını verenlerden olmayı nasip et bize. Sevdiklerini sevmeyi, yerdiklerini yermeyi diliyoruz senden. Kulluğumuzu kabul eyle. Amin.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Emrullah Uzun.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Doğan Temiz, Münafikun Suresi 9 ila 11. ayetler.

وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Bunu yapanlar mutlaka hüsrana uğramışlardır. Her birinize ölüm gelip, Rabbim ne olur bana azıcık daha süre tanısan da, gönüllü yardımlarda bulunsam ve iyi kişilerden olsam diye yalvarmadan önce, size verdiğimiz rızıklardan başkaları için de harcayın. Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah, yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: insan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
3: Mucize ve Peygamberimizin mucizeleri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Musa! Sen ve kardeşin, mucizelerimle desteklenmiş olarak Firavun'a gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Taha Suresi 42. Ayet. Mucize, peygamberlik davasının doğruluğunu ispat etmek amacıyla, peygamberlerin elinde tabiat kurallarına aykırı olarak Allah tarafından yaratılan ve başkaları tarafından bir benzeri getirilemeyen harikulade olaylardır. Mucize, Allah'ın hükmü ve fiili olarak peygamberin istemesiyle birlikte isteğine uygun şekilde meydana gelir. Başkası tarafından aksi ya da benzeri getirilemeyeceği için de meydan okuma, tehaddi özelliğine sahiptir. Peygamberi ve onun getirdiği risaleti tasdik mahiyetinde olması yönüyle, peygamberlere yardım ve destek olması yanında, hakkı tanımak açısından insanlık içinde Allah'ın büyük bir ihsanıdır. Kur'an-ı Kerim'de mucize, delil anlamına gelen ayet, burhan, beyine ve benzeri kelimelerle ifade edilmektedir. Önceki peygamberlere ait Kur'an'da bildirilen mucize ve harikulade olaylardan bazıları şunlardır. Salih aleyhisselama, kavminin istemesi üzerine harikulade bir devenin verilmesi. Hazreti Musa aleyhisselamın, Firavun tarafından çağrılan sihirbazların sihirleri karşısında, asasını yere atmasıyla birlikte yılan şekline dönüşerek onların sihirlerini yutması, asasını denize vurduğunda kendisine inananlarla birlikte karşıya geçip Firavun'dan kurtulmalarını sağlayan bir yolun açılması, elini koynuna sokup çıkarmasıyla elinin bembeyaz olması, asasını kayaya vurduğunda 12 pınarın fışkırması, Hazreti İsa aleyhisselamın çamurdan yaptığı kuşa üflediği zaman canlanması, körleri ve alaca hastalığı olan kimseleri iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi, evlerinde ne yiyip içtiklerini ve biriktirdiklerini bilmesi, havarilerin arzusuyla gökten sofra indirmesi, Yusuf aleyhisselamın kanlı gömleğinin babası Hazreti Yakup aleyhisselamın yüzüne dokunmasıyla kör olan gözlerinin açılması, Nemrut tarafından ateşe atılan Hazreti İbrahim aleyhisselamın ateşte yanmaması, Hazreti Süleyman aleyhisselama rüzgarın doğrudan ulaşım aracı olarak, cinlerin de ordu olarak verilmesi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın etrafında bulunan ve kendisine ilim verilen bir adamın, Sebe Kraliçesi Belkıs'ın tahtını göz açıp kapamadan kendisine getirmesi. Gerek Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a, gerekse Hazreti Davud Aleyhisselam'a hayvanlarla konuşma sanatının verilmesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin de akla hitap eden, duygularla algılanabilen ya da geçmiş ve gelecekle ilgili haberlerden oluşan mucizeleri vardır. Kendisi belli bir eğitim ve öğretimden geçmediği halde Allah vergisi olarak ortaya koyduğu bilgilerin alanındaki en büyük bilginleri ve filozofları bile hayrete düşürecek düzeyde oluşu onun en önemli akli mucizelerindendir. Kur'an-ı Kerim de akla hitap eden en büyük edebi mucizedir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her peygambere insanları ikna edecek kadar mucizenin kendisine de Kur'an'ın mucize olarak verildiğini haber vermektedir. Kur'an, bir sure veya ayetin benzerinin getirilmesi konusunda inkarcılara daima meydan okumuştur. O dönemdeki Arapların ileri derecede bir edebiyatlarının olmasına rağmen anlam, içerik ve üslup yönüyle müşrikler tarafından bir benzeri getirilememiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer mucize ve harikulade olaylarından bazıları şunlardır. Bir gece Mescid-i Haram'dan alınarak Mescid-i Aksa'ya getirilmesi ve oradan da göklere ve Allah'ın huzuruna çıkarılması. Müşriklerin mucize istemeleri üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin karanlık bir gecede onlara ayı göstermesi ve bunun üzerine ayın ikiye bölünmesi. Hudeybiye'de ashabın susuzluk çekmesi üzerine bir su matarasına Hazreti Peygamber'in elini sürmesiyle birlikte mübarek parmaklarından pınarlar gibi su fışkırması ve orada bulunan yaklaşık 500 kişinin bu sudan abdest alıp kana kana içmeleri. Medine mescidine getirilen minber üzerine çıkarak Peygamber Efendimizin hutbe okumasıyla birlikte önceden üzerinde hutbe okuduğu hurma kütüğünün inlemeye başlaması ve Hazreti Peygamber'in minberden inip ona elini dokundurmasıyla inlemeye son vermesi. Yahudi bir kadın tarafından Hazreti Peygamber'e kızartılıp getirilen koyunun zehirlenmiş olduğunun Hazreti Peygamber tarafından haber verilmesi. Bedir Savaşı'nda 3000 meleğin Allah tarafından Müslümanlara yardımcı olarak gönderilmesi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iyilik.
1: Allah Teala Hac suresinin 37. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdik ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Takva, İslam'da temel değerlendirme ölçülerinden biridir. Takva, Allah'a duyulan saygıyı ve onun sevgisinden mahrum olma korkusunu ifade eder. Müslüman, imanda, ibadette, ahlakta ve hayatının her alanında takvalı olmalıdır. Böyle bir duygu, müminleri kötülükten ve günahtan uzaklaştırır ve iyiliğe sevk eder. Rabbimiz, kurban örneğiyle bütün ibadetlerin özünde olması gereken samimiyete dikkat çekmiştir. İbadetler ve iyilikler takvayla taçlanır, değer kazanır. Ayet-i Kerime'ye göre kurban kesmek, hakikatte Allah'ın emrine boyun eğerek rızasına erişmektir. İşte bu davranışı anlamlı kılan, onu ibadet yapan ve Yüce Rabbimize ulaştıran işin takva boyutudur. Takva gönül işi olup insanın imanını olgunlaştırır, ahlakını güzelleştirir. Rabbimiz Allah katında en değerli olan, en takvalı olandır. Ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır ayetiyle buyruklarına karşı hassasiyet ve özen gösterilmesini istemektedir. İnsanın Allah katında takvasıyla değer kazanacağını ve başkalarından bu faziletle üstün olacağını haber vermiştir. Takva, olgun müminin bir özelliği olması yanında ideal toplumun oluşması için de gereklidir. Bu kavramın içeriğini, sınırları belli bir hayatı kulluk bilinciyle yaşamak oluşturur. Allah Teala'nın koymuş olduğu hükümlere uyularak huzurlu ve güvenli bir toplumun inşası sağlanır. Takvanın anlamındaki sakınma, sevilen kişinin sevgisini ve ilgisini kaybetmekten duyulan korkudur. Bu korkunun kaynağı bilgisizliktir. Kişi Rabbini tanıdıkça onu daha çok sever ve ondan daha çok sakınır. Takva, yani Allah'tan sakınma, İman ve salih amelle gerçekleşir. İmanımızdaki zayıflığın ve amellerimizdeki eksikliğin Allah'ın rızasını kazanmaya engel olmaması için çok dikkatli olmamız gerekir.
2: Kırk ayette iyilik.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Sesli Kitap. Din görevlisiyle 365 gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

128. Gün Adalet. Ayet-i Kerime Meali. Ey iman edenler! Allah için hakka ayakta tutun, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Maide Suresi 8. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Yönetici bir kalkandır. Onun ardında savaşılır, onun sayesinde tehlikelerden korunulur. Şayet o yüce Allah'a karşı sorumluluk bilincini emreder ve adaletle hükmederse bütün yaptıklarından sevap kazanır. Bundan başka bir şey emrederse yaptıklarının karşılığını öder. Fetva. Ölen kişi mallarını eşiyle beraber çalışıp kazanmışsa bu durumda hayatta kalan eşin hakkı nedir? Aile içinde malların kazanılması sırasında daha sonra ortaya çıkabilecek tartışmaların önünü almak açısından kişilerin katkı ve çalışmalarının açık ve somut bir biçimde belirlenmesine özen gösterilmelidir. Bu tedbirin alınmaması ya da katkıların birbirinden ayrıştırılmayacak nitelikte olması halinde nikahtan sonra müşterek çabayla kazanılan mallar, yapılabiliyorsa kişilerin harcadıkları mesai, aldıkları risk ve kullandıkları temsil yetkisine dayanarak hakkaniyetli bir biçimde ayrılır. Bu konuda resmi vesika ve kayıtlar yanında aileyi yakından tanıyanların bilgi ve tanıklıklarına müracaat edilir. Bu yapılamıyor ve kazançtaki emek ve risk eşit oranlarda gözüküyorsa mallar eşit olarak ayrılabilir. Yapılan işin asıl sorumlusunun koca olduğu durumlarda ise ailede elde edilen kazanç ve sahip olunan mallar aile reisi olan kocaya ait sayılır. Kadının emek ve katkısı aile birlikteliğinin bir gereği olarak destek ve bağış, teberrü kapsamında değerlendirilir. Kul hakkını ilgilendiren diğer alanlarda olduğu gibi burada da takva bilinci, ahiret kaygısı, adalet ve hakkaniyetten ayrılmama, diğer kamlık ve doğruluk gibi dini umdeler her zaman hatırlanmalı ve buna göre davranmaya gayret edilmelidir. Hikmetli söz. Cahillerle otururken sus, alimlerle otururken de sus. Zira cahillerin yanında susarsan hilmin, alimlerin yanında susarsan ilmin artar. Elmaverdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Mahmud Hakkı Bayır, Rad Suresi 19 ila 26. ayeti kerimeler.

0: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana Rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse, görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler. Yeminlerini asla bozmazlar. Onlar Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koruyan, Rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ve onlar Rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu, cennet, sadece onlarındır. O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından layık olanlarla birlikte girecekleri adn cennetleridir. Melekler de sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun. Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir. Dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Allah, dilediği kimselere rızkı bollaştırır da, daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar. Oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Cihat Bodur. Zuhruf Suresi 81 ila 89. ayetler.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim de. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek hakka tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberin, "Ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk" dediğini de biliyor. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim ayetlerimizi asılsız sayanlar, büyüklenip onlardan yüz çevirenler var ya, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve onlar deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennem ateşinden döşekler, üstlerine de örtüler vardır. İşte zalimleri böyle cezalandırırız. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, ki hiç kimseye gücünün üstünde bir vazife yüklemeyiz, işte onlar cennetliklerdir. Orada onlar ebedi kalıcıdırlar. Cennette onların altından ırmaklar akarken, kalplerinde kinden ne varsa hepsini çıkarıp atarız. Ve onlar derler ki, bizi bu nimete kavuşturan Allah'a hamdolsun. Allah bize bahşetmeseydi, biz kendiliğimizden elde edemezdik. Hakikaten Rabbimizin elçileri gerçeği getirmişler. Onlara, işte size cennet, yapmış olduğunuz iyi amellere karşılık o size kaldı diye seslenilir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Karun çok güvendiği malıyla yerin dibine batırıldı. Sonunda biz Karun'u ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Kasas suresi 81. ayet. Yüce Allah malının çokluğuyla övünen Karun'u geçmişte ondan daha zengin ve güçlü insanların helak edildiğini hatırlatarak şöyle uyarmaktadır. Bilmiyor muydu ki Allah ondan önceki kuşaklardan, ondan daha güçlü ve daha çok servet biriktirmiş kimseleri helak etmişti. Ne yazık ki o bunun farkına varmamış ve kendini felakete sürüklemeyi tercih etmişti. Nitekim ayette çok kısa ve kesin ifadelerle Karun'un yaptıklarından ötürü karşılaştığı akıbet şöyle haber verilmiştir. Sonunda biz onu ve evini barkını yerin dibine geçirdik. Artık Allah'a karşı ona yardım edecek adamları olmadığı gibi kendi kendini kurtarabilecek durumda da değildi. Karun'un cezalandırılması ile ilgili olarak İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre Hazreti Musa Karun'a malının zekatı olarak her 1000 dinar için 1 dinar, her 1000 koyun için 1 koyun vermesi gerektiğini söyledi. Karun zekatını hesapladı ve çıkan miktarın çok olduğunu görünce o kadar malı zekat olarak vermek kendisine ağır geldi. Zekat vermemek için Hazreti Musa'ya çeşitli iftiralar atarak onu toplumunun karşısında küçük düşürmek istedi. İşte Karun'un onca zenginliğe rağmen zekat vermekten kaçınması, malıyla birlikte yerin dibine geçirilerek yok edilmesine sebep oldu. Karun'un dünyadaki cezası, tüm hazineleri ve sarayıyla birlikte toprağa gömülmesi olmuştur. Onun ahiretteki cezası ise cehennem olacaktır. Karun gibi zenginliği sebebiyle yoldan çıkan insanların dünyada rahat içinde yaşıyor olması, Cenab-ı Hakk'ın onlara azap etmeyeceği anlamına gelmez. Zira Allah, inanmayanlara ve kendisine karşı gelenlere de mal mülk vermiştir. Ancak bunun da bir sınav olduğunu, dünyevileşen ve gözü mal mülk ve dünyaya itibardan başka bir şey görmeyen bu insanlara imrenilmemesi gerektiğini bildirmiştir. İşte bu hakikat Karun kıssasının sonunda açıkça ortaya konulmuştur. Kur'an-ı Kerim bu kıssadan çıkarılması gereken hisseyi açık bir şekilde vermektedir. Karun'un zenginliğine, gösteriş ve görkemine kapılan insanlar onun helak edildiğini görünce aldandıklarını ve pişmanlıklarını şöyle ifade ederler. Yazıklar olsun bize. Demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol, dilediğine de ölçülü veriyormuş. Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de mutlaka yerin dibine geçirmişti. Vah ki vah! Demek inkarcılar iflah olmazmış der oldular. Karun kıssasını anlatan ayetlerin tamamı Mekke'de indirilmiştir. Burada vurgulanan hususlar dikkate alındığında, kıssanın Mekke'deki insanlara çok önemli mesajlar verdiği görülür. Mekke'de de Firavun gibi küfrün ileri gelenleri vardı. Haman gibi yanlış yolda fikirler üretenler çoktu. İnkarı ve inkarcıları destekleyen, malında fakirin hakkını gözetmeyen, zenginliğiyle kendisinde güç olduğunu sanan Karun benzeri kibirli insanlar da vardı. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Velid bin Mugire gibi şahsiyetler benzer özellikler sergilemişti. Bu dönemde inen birçok ayet doğrudan veya dolaylı olarak çeşitli yol ve üslupla bu insanları uyarmıştır. Yüce Allah bu kıssayı anlatmakla öncelikle Mekke'deki benzer kişiliklere öğütler verip uyarıda bulunmuş olmaktadır. Bu insanlar öğüt alıp hallerini değiştirmedikleri takdirde sonları Allah'a karşı gelen Firavun, Haman ve Karun gibi olacaktır. Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığına göre Yüce Allah Karun'a çok mal vermiş fakat o bu zenginlikle kibirlenmiş ve gurura kapılmıştır. Yine malıyla iyilik yapmak yerine Firavun'un yanında yer alarak kötülüklere destek sağlamıştır. O, Cenab-ı Allah'ın verdiği bütün nimet ve imkanların bir şükür vesilesi ve imtihan olduğunu unutmuştur. O, zengin olduğu için değil, gözünü bürüyen mal hırsı sebebiyle kötülüğe alet olduğu için sınavı kaybetmiştir. Ayrıca bu kıssa, dünya malının geçiciliğini vurgular, zengin olduktan sonra rızkı verenin Allah Teala olduğunu unutarak şımaran ve kibirlenen kimseleri uyarır. Şu halde zenginlik insanı doğru yoldan, ahlaki değerlerden ayırmamalıdır. Doğru yolda olmanın gereği, malı helal yollardan kazanmak, kul hakkı yememek, ondan muhtaçlara vermek, hayır ve infakta bulunmaktır. Diğer taraftan zenginliği ve dünya nimetlerini övünç vesilesi yapmak, onunla büyüklük taslamak, Kur'an'da kafirlerin özelliği olarak zikredilir. İşte Karun kıssası, mal karşısında müminin takınması gereken ahlaki tutumu bizlere anlatmaktadır. Yine bu kıssa, gösterişe, böbürlenmeye ve bozgunculuğa yol açan bir mal varlığının, insana ne dünyada ne de ahirette bir hayır getirmeyeceğini bizlere öğretmektedir. Ancak helal yollarla biriktirilen ve ebedi mutluluğu kazanmak için kendisinden yararlanılan bir mal da, bu dünyada insanın ulaşabileceği en büyük iyiliklerdendir. Çünkü mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilmektedir.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mehmet Ali Kuştaşı, Şems Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olan

olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O, yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa ve Harun'a selam olsun. Doğrusu biz, iyileri böylece mükafatlandırırız. Şüphesiz ikisi de mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Selam olsun Musa ve Harun'a. Kur'an'da hayatları en çok anlatılan peygamberlerin başında Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun gelir. Bu iki peygamber İsrailoğullarının atası Hazreti İshak'ın soyundan gelmektedir. Firavun'un sarayında yetişen Hazreti Musa, Firavun'u hak dine çağırmak için görevlendirilmiştir. Fakat Hazreti Musa, Firavun'un kendisini öldürmesinden endişe ettiğini belirterek, Harun'un kendisine yardımcı olarak görevlendirilmesini istemiştir. Allah Teala da bu isteği kabul etmiş ve ikisinin Firavun'a galip geleceklerini bildirmiştir. Hazreti Musa ve Hazreti Harun, İsrailoğullarını doğru yola iletmek için çabalamışlar ve onlardan gelen türlü sıkıntılara göğüs germişlerdir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, bütün peygamberler gibi Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam

0: Aleyhisselam'da Allah'a karşı sergiledikleri büyük bağlılık dolayısıyla özel mükafatları hak etmişlerdir. Almamız gereken bir diğer mesajsa, Allah iyi kullarını asla yalnız bırakmaz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Nahl Suresi 10 ila 14. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökten su indiren O'dur. Ondan hem kendiniz için içecek su, hem de hayvanlarınıza yedireceğiniz bitkiler verir. Allah o su ile size ekin, zeytin, hurma, üzüm ve daha türlü türlü ürünler de bitirir. İşte bunda düşünen bir topluluk için büyük ibret vardır. O geceyle gündüzü, ayla güneşi hizmetinize verdi. Yıldızlar da onun emrine boyun eğmişlerdir. Bunda aklını kullanan bir topluluk için önemli ibretler vardır. Sizin için yerden türlü renklerde bitirdiği şeyler de böyle. Bunda da düşünüp taşınan bir kavim için büyük ibret vardır. Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O'dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O'nun lütfuna nail olmanız ve O'na şükretmeniz içindir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. İbrahim Noman. Rahman Suresi 1-25. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz?
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Nazım Ay. Müzzemmil Suresi 20. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubunda böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak. Bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekatı ödeyin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. Hem de daha iyi ve mükafatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Rıdvan Ovalı. Kıyamet Suresi 1-30. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim. Öyle değil, kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman. İşte o gün insan kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendine kendisi tanıktır. Vahyi tam alma telaşı yüzünden dilini kımıldatma. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar! Doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacaktır. Bir kısım yüzler ise o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer,

0: Ben onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
0: Serlevha ayetler. Mü'min suresi 52. ayet.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün zalimlere özür dilemeleri hiçbir fayda sağlamaz. Artık lanet de onlarındır, kötü yurt da onlarındır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Ahirette özür dilemek, zulmü ortadan kaldırmaz. Kendisine verilen ömrü heba eden, Allah rızasına uygun şekilde değerlendirmeyen bir kimse için, sürenin uzatılması veya imtihanın tekrarlanması söz konusu değildir. Dünya hayatının sona ermesi, imtihanın da bitmesi demektir. Özür dilemek, diğer bir ifadeyle yapılan yanlışlara tövbe ederek vazgeçmek, dünya hayatında söz konusudur. Dünyada tövbe edip durumunu düzeltmeyenin ahirette mazeret beyan etmesi boşunadır. Çünkü ahirette özür dilemek için bile izin yoktur. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, tövbe ölüm gelmeden, imtihan sona ermeden yapılmalıdır. Almamız gereken bir diğer mesajsa, ahiret hayatı amel ve ibadet yeri olmadığı gibi mazeret beyan etme yeri de değildir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
3: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3. cüzdeyiz. 3. cüzden 3 konuyu sizlere aktaracağız. 3. cüzde Bakara suresinin son tarafı ve Ali İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konunun yani 3 mesajın ilki tevhid inancı ve dua bilinci. Vahyin rehberliğindeki muvahhid bir insan olmak ve her zaman Allah'a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili iki bölüm bulunmaktadır. Birisi ayetül kürsidir ki bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah'ın gücü ve otoritesi

tanıtılır. Diğeri de Bakara suresinin Amener Rasul olarak bilinen son iki ayetidir. Burada da iman yenileme ve söz verme, ayrıca hayati bir dua bulunmaktadır. İkinci mesajsa ahiret bilinci ve diriliş örnekleridir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır. Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konuysa diriliş örnekleridir. Allah Teala insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Üzeyir aleyhissalatü vesselam döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride rastlayacağımız Ashab-ı Kehf'tir. Ve üçüncü konuya baktığımızda Allah'a teslimiyet bilinci başlığıyla karşılaşıyoruz. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak. Ali İmran suresi Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur'an ayetlerinin muhkem yani açık ve müteşabih yani kapalı olarak iki kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere yani kapalı ayetlere gelince onlara sadece iman edilir, yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hazreti İsa'nın babasız doğuşu da bu müteşabih, kapalı konulardandır ve Allah'ın bir mucizesidir. Önceki ehli kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde yani ahkamda hata ettiler. Hristiyanlar da müteşabih yani kapalı, mucizevi konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hazreti İsa'nın doğuşu ve gençliği anlatılır. Sonra da konu şu ayetle tamamlanır. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir. Siz Hazreti İsa'nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen Tanrı'nın oğlu dediniz. Haşa! Halbuki onun durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Mucizedir. Ayrıca Hazreti Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti İsa da bir insandır ve insan peygamberdir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف

وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله.

مجيد ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi, elçilerin ardından gelen insanlar, kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım-satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan, Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir, ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir deyince o, hayat veren ve öldüren benim dedi. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez. Yahut evlerinin çatıları çöküp üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine, Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerini etle kaplıyoruz buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir dedi. İbrahim, Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster deyince, Rabbi, yoksa inanmıyor musun demişti. O, hayır inanıyorum fakat kalbim tam kanaat getirsin diye cevabını verdi. Rabbi, kuşlardan 4 tane al, onları kendine alıştır. Sonra her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır. Koşarak sana gelecekler. Ve şunu bil ki Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir buyurdu. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, Sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz. Ve Allah inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah'ın rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise, tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin

Ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adil şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allahsa kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır, hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adayan, bu yüzden seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satımda ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır. Ve Allah hiçbir inkârcı günahkârı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan biri borçluysa eli genişleyinceye kadar beklemek gerekir. Şu da var ki bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu, akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki de

kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun, büyük olsun, vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de, şahit de zarar görmesin. Eğer zarar verirseniz, şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyiniz. Kim onu gizlerse, şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa, hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız. Ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak, bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. Onun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir. Ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dön.

gelmez. İnkar edenlerin malları da, evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici gelmiştir. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah katında din, kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu, sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar, dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın.
ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da, Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onu bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah'ın bir kelimesini tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi: Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Buyurdu ki, işte böyle, Allah dilediğini yapar. Rabbim dedi, bana bir alamet göster. Şöyle buyurdu: senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, onun yüceliğini dile getir. Melekler şöyle demişti: ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin. Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. O hem beşikteyken hem de yetişkin halde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak. Dedi ki, Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah buyurdu, İşte öyle. Allah dilediğini yaratır. Bir işin olmasını istedi mi,
ona sadece ol der, o da olu verir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek: kuşkuya yer yok. İşte size Rabbinizden bir mucize ile geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz, elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helal olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size Rabbimden bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur. İsa onlardaki inkarcılığı sezince, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sordu. Havariler cevap verdiler: biz Allah için yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki biz Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Allah buyurmuştu ki, ey İsa, ben seni vefat ettireceğim. Seni katıma yükselteceğim. Seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri dünyada da, ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir. Hikmet dolu sözlerdir. Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti, sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse, kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. De ki, ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yine yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da, İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan idi. Bilakis o, tek Allah'a inanıp boyun eğmiş biriydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir.
Allah da müminlerin dostu.

Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine okuyup öğretmekte olduğunuz kitap gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit olunuz. Ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da, yerde olanlar da, isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek, ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkârcılığa sapıp, sonra inkârlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar, sapkınların ta kendileridirler. Evet, inkâr edip de kâfir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Lokman Suresi 31 ila 34. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye, denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları koyu gölgeler gibi sardığında, dini Allah'a özgü kılarak ona yakarırlar. Allah kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası, ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan Allah hakkında sizi ayartmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O, yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Davut

0: وكذلك تخرجون. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah varlığı ilkin yaratır, sonra bunu tekrar eder. Sonunda hep ona döndürüleceksiniz. Kıyamet koptuğu gün, günaha saplanmış kimseler, ümitsiz ve şaşkın kalıverecekler. Allah'a ortak koştukları arasında hiç şefaatçileri olmayacak. Zaten kendileri de ortak koştuklarının ilahlığını reddedecekler. Yine kıyamet koptuğunda, işte o gün insanlar birbirinden tamamen ayrılacaklar. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlar, güzel bir bahçede ağırlanırlar. İnkar edenlere, ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalan sayanlara gelince, onlar da azabın içinde bırakılırlar. Bu sebeple akşam vaktine eriştiğinizde ve sabah kalktığınızda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde her türlü övgü O'na mahsustur. Gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde de O'nu tesbih edin. O ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarıyor ve yeryüzünü

ölümünün ardından canlandırıyor. İşte siz de böyle çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Nazar-ı İlahi az sonra.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Çocuk kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Atın ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Değerli Diyanet Kur'an Radyo dinleyicilerimiz, Bir Nazarı İlahi programında daha bizleri buluşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Kelamı ilahiyi anlama heyecanı ile, hakça bakış ile bizler ayeti kerimeler üzerinden bir kısım nasihatler, öğütler alma gayreti içindeyiz. Gerçekten kitabımızı okudukça huzur buluyoruz. Kitabımızı okudukça Rabbimizi tanıyoruz. Kitabımızı okudukça sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'a olan bağlılığımızı artırıyoruz. En önemlisi kitabımızı okudukça kendimizi tanıyoruz. Nasıl bir Müslüman olmalıyım? Bu kitabı nasıl okumalıyım? Bu kitabı nasıl anlamalıyım? Bu kitaptan nasıl istifade etmeliyim? İşte bugünkü dersimizde Kur'an-ı Kerim'in yine kendisini nasıl tarif ettiği üzerinde durmaya çalışacağız. Allahu Zülcelal, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'inde Kur'an-ı Kerim'i tarif ederken onun bir hidayet kitabı olduğunu ifade buyuruyor. Pek çok ayeti kerimede hidayet kitabı olduğu anlatılıyor. Allahu Zülcelal bu kitabı okuyanların yolunu bulacağını, doğruya erişeceğini, hakka vasıl olacağını, hani o eskilerin güzel tabiriyle hakka vasıl olacağını ifade ediyor. Öyle ya, bu hayat kısa. Bu kısa hayat içinde Kur'an-ı Kerim ile ne kadar çok meşgul olabilirsek onun hidayetinden o kadar çok istifade edebiliriz. Onun irşadından o kadar çok istifade edebiliriz. O irşadı çevremizdeki insanlara yayabiliriz. Mevla Teala Bakara suresinin 2. ayeti kerimesinde bizlere şöyle sesleniyor. Huden lil muttakin. Bu yüce kitap, kendisinde asla şüphe olmayan bu kitap, Allah'tan hakkıyla korkan, Allahu Zülcelal'e karşı sorumluluğunu her an hissedenler için bir hidayettir. Buna erişen, Kur'an-ı Kerim'i yaşayabilmek ve anlayabilmek için okuyanlara bir hidayettir. Tıpkı deniz yolculuklarında denizcilerin ufkunu aydınlatabilmek, denizcilerin eski dönemlerde sıkıntı çekmemesini sağlayabilmek için belli yerlere konulan fenerler gibi. Belki bugünkü dünyada fenerler artık tarihi figürler olarak kalmıştır. Ama insanın hayatında Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman tarihi figür kalmaz. Bir mümin okudukça anlar, okudukça heyecan duyar, anladıkça da Rabbine olan bağlılığını artırır. Mevla Teala bizlere seslenirken, ey müttakiler, bana karşı sorumluluğunu bilenler, iman edenler, hakkıyla teslim olanlar, bu kitap sizin hidayet kitabınızdır. Bu bizleri aslına bakarsak, şöyle gönülden ve derinden düşünecek olursak, çok büyük bir sorumluluk altına getirir. Böyle bir sorumluluğun altına girebilmek, böyle ağır yüklerin altına girebilmek ancak insanın vasfıdır. İnsan okuduğu kitabı anlar, çevresindekine anlatır. Kur'an yaşanmak için vardır, anlatılmak için vardır. Çevremizdeki bilen ve bilmeyenlere yapılan hataları ve doğruları Kur'an'a göre değerlendirerek aktarmak için vardır. Ne güzel bir kitap. İnsana hidayet yolunu gösteriyor. Kainatı yoktan var eden Allahu Zülcelal'in Hazreti Adem'den başlayan insanlık serüvenini yaşadığımız güne kadar bize özetleyen bir kitap. Gerçekten derinlemesine düşünüp keşke daha fazla okuyabilseydim diyen o yaşı ilerlemiş büyüklerimizin sözlerine bir kulak verebilsek. Ah evladım, vaktiyle bu kitabı okuyabilseydim şu hataları yapmazdım.
onun hidayetinden istifade edebilseydim şu pişmanlıklarım olmazdı diyen dostlarımız, amcalarımız var. İşte bizler henüz vaktimiz çok taze iken, kaçırılmayan bütün vakitler taze vakitlerdir. Herkesin bir gençlik heyecanı, bir çocukluk heyecanı, ayrı bir büyüklük mutluluğu vardır. Bu mutluluğu kitaptan bulmak, bu kitabın hidayetinden istifade etmek, bu kitabın bize seslendiği şekilde doğruları anlayıp anlatabilmek için yüce kitabımızın hidayet kitabı olduğunun farkına varmamız gerekir. Zaten bunu bize söyleyen Rabbimizdir. Allahu Zülcelal Bakara suresinin 185. ayeti kerimesinde yine bizlere seslenirken Bismillahirrahmanirrahim huden linnas ve beyinatin minel huda vel furkan buyuruyor. Bu kitap insanlar için hidayettir. İnsanlara doğru yolu gösteren bir kitaptır. Hidayet rehberidir. Yani Bakara Sure-i Cellesi'nin 2. ayeti kerimesinde müttakiler için hidayettir ifadesi insanın aklına şu soruyu getirmemeli. Sadece inananlar için hidayet rehberidir. Hayır. 185. ayeti kerime huden linnas. İnsanların bütünü için hidayet rehberidir. Her insan bu kitabın içine girdiğinde kendi hidayetini bulacaktır. İnsanların ilgi alanları, merak konuları, temas ettikleri hususlar ve gerçekten mutlu oldukları konulara göre kimi Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını okuyacak hidayete erişecek, kimi Musa Aleyhisselam'ın hayatına bakacak hidayete erişecek, kimi Ashab-ı Kehf'i okuyarak hidayete erişecek. Belki çok önemli bir ekonomist de devreye girecek, faizin haramlığının anlatıldığı ayetlere bakacak ve böylece hidayete erişecek. Bir başka yeryüzündeki insanların bilemeyeceği hadiseler üzerine zihin yoran bir güzel kardeşimiz de bilinmesi mümkün olmayan, insan tarafından kavranması mümkün olmayan konuların anlatıldığı ayetlerle hidayete erişecek. Ama şurası kesin, bu kitap hem inananlar için hidayettir, hem de bütün insanlık için bir hidayet rehberidir. Öyleyse güzel insanlar, değerli dinleyicilerimiz, Diyanet Kur'an Radyomuzun değerli dinleyicileri, hep birlikte bu hidayet rehberi olan kitabı tekrar tekrar okumaya çalışalım. Kitabımızın herkes tarafından okunabilmesi için elimizden gelen gayreti gösterelim. Böyle bir dijital çağda yaşıyoruz ki bunları yapmamız çok kolay. Cuma günleri ve diğer günlerde dostlarımızla bir şey paylaşacağımız zaman en güzel nasihatleri Kur'an-ı Kerim'den seçmeye gayret gösterelim. Oradan seçtiklerimizle, anlattıklarımızı da yaşamak suretiyle gerçekten Kur'an-ı Kerim'in bize bir hidayet rehberi olduğunu bütün dostlarımıza ilan edelim. Hatalardan arınalım, doğruları yaşayabilelim. Doğruları yaşayabilenleri örnek alalım. O güzel insanlara gıpta ile imrenerek baktığımız gibi onların yaptığı güzellikleri de hayatımıza en güzel şekilde tatbik etme gayretinde olalım. Allahu Zülcelal bu kitabın gerçekten hidayet kitabı olduğunu defalarca anlatıyor. Bir ayet yetmiyor. Ali İmran suresi 138. ayeti kerimede de yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i bizlere vurgularken هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ Bu önünüzdeki kitap, bu Kur'an var ya, bütün insanlara bir açıklamadır. Yani Allahu Zülcelal'in hükümlerini, kainattaki otoritesini, insanlara vermek istediği bütün nasihatlerin açıklandığı bir kitap, aynı zamanda da وَهُدَنْ وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ Bütün müttakiler için, insanların tamamı için hem hidayet hem de çok önemli nasihatlerdir buyuruyor. Gerçekten tarihe döndüğümüz zaman önümüzdeki vesikalar arkeologların, tarihçilerin belirlediği ölçülerle bizi yönlendirir. Halbuki Kur'an-ı Kerim onlardan çok çok eskilere gider. Çünkü
İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdır. Allah Celle Celaluhu bu yüce peygamberin insanlık serüvenini anlatır. Cennetteki durumunu, cennetten dünyaya gönderilişini ve nihayetinde evlatlarının durumunu. Bütün bu değerlendirmeler insanı bir yöne doğru hazırlamak içindir. O insana Allah Celle Celaluhu sanki şöyle sesleniyor. Sana bir açık kitap verdim. Sana bir hidayet rehberi verdim. Onu oku, onu anla, onu yaşa. Sonra bana gelirken dopdolu gel. Ben seni bu dünyaya ağlarken gönderdim, dönerken gülerek kabul etmek istiyorum. Hani insanoğlunun gülebilmesi, mutlu olabilmesi için bu kitabı hayatına en uygun bir şekilde yansıtabilmesi lazım. Mevla Teala bu yolda olanlara her daim yardımıyla, çok açık yardımıyla desteğini göstermiş. İnşallah bizler de kitabımızı okuyup, onun bir hidayet rehberi olduğunun farkına varıp, hayatımıza uyguladığımız an, o rahmet bizlere de tecelli edecektir. Mevla Teala çok daha güzel günlerde kitabımızı anlayabilmeyi siz değerli Diyanet Kur'an Radyo dinleyicilerimize ve bütün insanlığa nasip eylesin. Her birimize bu kapıdan bereketlenebilmeyi, Kur'an-ı Kerim kapısından, nazar-ı ilahiden öğüt alabilmeyi nasip eylesin. Bir sonraki nazar-ı ilahi programında buluşabilmek ümidiyle Allah-u Zülcelal'e emanet olunuz. Allah-u Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

0: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Şura Suresi 1 ila 9. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Ey Muhammed! Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O yücedir, büyüktür. Neredeyse gökler O'nun azametinden, üstlerinden çatlayacaklar. Melekler ise Rablerini hamd ile tesbih ederler ve yeryüzündekiler için bağışlanma dilerler. İyi bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'tan başka dostlar edinenlere gelince, Allah onları daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin. Böylece biz sana Arapça bir Kur'an vahyettik ki,

şehirlerin anası olan Mekke'de ve çevresinde bulunanları uyarasın. Hakkında asla şüphe olmayan toplanma günüyle onları uyarasın. Bir grup cennette, bir grup ise cehennemdedir. Allah dileseydi onları aynı dine mensup bir tek ümmet yapardı. Fakat o dilediğini rahmetine sokar. Zalimlerin ise bir dost ve yardımcısı yoktur. Yoksa onlar Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Halbuki gerçek dost Allah'tır. O ölüleri diriltir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette ibadet.
1: Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Ademoğulları! Size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Azim olan Allah doğru söyledi. Allah bütün insanları tertemiz bir yaratılışla dünyaya göndermiştir. Yaratılış kodlarına iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt edecek kabiliyetler yüklemiştir. İyice düşünsün, tevhide ulaşsın diye akıl nimetini bahşetmiştir. Bütün kainatı inceleyerek keşfetsin ve ders alsın. Ufku görebilsin, hayatını kolaylaştırsın diye iki göz vermiştir. Vahyi ve ilahi mesajı daha iyi anlasın diye iki kulak vermiştir. Şükretsin ve yeryüzünü imar etsin diye bütün dünya nimetlerini emrine amade kılmıştır. Ademoğlunu iyilikte bulunarak içlerinden peygamberler seçmiştir. İlahi kitaplar ve sahifelerle dosdoğru yolları göstermiştir. Asla sayılamayacak sonsuz nimetleri karşısında, imtihan dünyasında zarara uğrayıp kaybedenlerden olmamaları için, bütün yarattıklarından kendisine kulluk ve itaat konusunda söz almıştır. Şeytanın köşe

bucak yollara dizildiğini, nefislerimize vesveseler verdiğini hatırlatmış, kötü çağrılara uymamamız için bizi uyarmıştır. Ne hazindir ki bencilliğin ve bireysel hazların yüceltildiği bir dünyada yaşıyoruz. Yaşadığımız çağda toplumsal yozlaşma artmış, dünyevileşme pek çok insanı esarete sürüklemiştir. Dini ve ahlaki değerlerin hayatımızdaki izlerinin silinmeye çalışıldığı günümüzde, insanoğlu kendisine Allah'ı ve ilahi hakikatleri unutturan bir dünya kurmak istemekte, helal ve haram ayrımının gözetilmediği, hiçbir kuralın olmadığı, nefsin doyumsuz istek ve arzularına boyun eğen bir yaşam biçimini tercih etmektedir. Esasen akıl nimeti ve sayılamayacak üstün kabiliyet ve niteliklerle donatılmış, en şerefli varlık olarak yaratılmış insanın şeytanı takip etmesi, puta tapınması, nefsini putlaştırması, Allah'a imandan ve kulluktan kaçması akıl alır şey değildir. İnsanoğlu bu gidiş nereye sorusuna anlamlı bir cevap verebilmelidir. Allah'a verdiği kulluk sözüne vefalı olmalıdır. Sözüne sadakat göstermelidir. Yoksa hem kendi hayatını hem başta ailesi ve yakınları olmak üzere başkalarının hayatını kaçınılmaz olarak olumsuz etkileyecektir. Rabbinin çağrısına kulak vermezse nice pişmanlıklar içinde yürüyecek insanoğlu. Ah bir anlayabilse hakikati. İnsanoğlunu sözünde durmaya en doğru yola davet eden Rabbimiz, mahşerde şeytanın nasıl dile gelip her şeyi itiraf edeceğini muhteşem bir betimleme ile şöyle bildirmektedir. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. Ne mutlu hidayete erenlere, ne mutlu doğru yol üzere yürüyenlere.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Ramazan Aran. Fecr Suresi 1-30. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tan yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz. Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip meleklerde saf saf dizildiğinde, o gün cehennemde getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Kur'an'ın terk edilmesi. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Furkan Suresi 30. Ayet.

İlahi vahyin temel hedefi, yeryüzüne halife olarak gönderilen insana yol haritası çizerek, onun dünya ve ahiret selametine vesile olacak bir hayatı temsil etmesini sağlamaktır. Bu gerçek, Yüce Kitabımızda açıkça dile getirilmektedir. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hadid Suresi 9. Ayet. Kur'an'ın nüzulü ilk muhataplarının tümü üzerinde aynı karşılığı bulmamış, Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice, Hazreti Bilal, Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye gibi ilk Müslümanların teslimiyeti, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi isimlerde yerini inkara bırakmıştır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in dilinden zikredilmiştir. Hazreti Peygamber'in kavmi hakkındaki bu şikayet, bağlamı göz önüne alındığında bir ahiret sahnesini canlandırmaktadır. Günah işleyerek kendisine ve çevresine zulmeden kimse,

ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım şeklindeki pişmanlığını dile getireceğini bildiren ayetler, Resul'ün onlardan razı olmayışını, onların tutumları üzerinden anlatan bu ayetle devam etmektedir. Ayette anahtar kavram mehcur kelimesidir. Mehcur, Kur'an'ı terk etmek, ondan yüz çevirmek ve onu dinlememektir. Kur'an'ın terki, onun kalp ya da hem kalp hem de dille terk edilmesi anlamındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kavmini Rabbine şikayet ederken, onların Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktıklarını dile getirmiştir. Peki kavim yani toplulukla kastedilen nedir? Erken dönem müfessirlerimizden Mukatil, ayette geçen kavim tabirini Kureyş olarak açıklamış, Taberi kelimeyle ilgili olarak kendilerini tevhide davet etmek üzere beni gönderdiğin kimseler demiştir. Yani ayetin ilk muhatapları kendi içlerinde yaşayan, onu yakından tanıdıkları ve kendilerini uyarmak için gönderilen peygamberin sözüne itibar etmeyen Mekke halkıdır. Onlar Kur'an'ın hak olduğunu düşünmüyorlardı. Kendileri inanmadılar, inanmak isteyenlere de engel olmaya çalıştılar. Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bu putperest toplumun Kur'an'a uzak durmalarının arka planında yeni bir dini kabul etmeleri karşısında statülerini koruyamamak, alışmış oldukları hayatı kaybetmek gibi endişeler vardır. Sahip oldukları psikolojiyle Kur'an'ı dinlediklerinde onun güzelliğine kapılma korkusu taşımışlardır. Nitekim Velid bin Muire, Mekke'nin ileri gelenlerinden ve Hazreti Peygamber'e en çok karşı çıkanlardan olduğu halde, Kur'an'ı Hazreti Ebu Bekir'den dinlemiş ve etkilenmiş, "Allah'a yemin ederim bu kelam insanların ve cinlerin sözü değildir. Onun üzerinde bir güzellik vardır. Kesinlikle o yücelir, galip gelir." demiştir. Velid bu ikrarına rağmen çevresindekilerin tesiriyle Müslüman olmadan ölmüştür. Bazı müfessirler, Hazreti Peygamber'in kitabı terk ederek imandan yüz çeviren Mekke müşrikleri hakkında Allah'a şikayette bulunduğunu, Allah'ın da Hazreti Peygamber'e sabır telkin ettiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis, Kur'an'ı okuma noktasında dahi terk etmenin ahirete bakan yönüne vurgu yapmaktadır. Kim Kur'an'ı öğrenir, sonra mushafını asar da belli aralıklarla ona bakmazsa, bu Kur'an ona asılı olarak gelir ve "Ey alemlerin Rabbi, senin bu kulun beni terk etti, benimle onun arasında hüküm ver" der. Ayetin Kur'an'ın ilk muhataplarının Kur'an'dan yüz çevirmelerinden bahsederek lafzı onlara mahsus kılması, anlamının umumi olmasına engel değildir. Müminlerin Kur'an'a karşı görevleri vardır. Bunlardan ilki onu okumak ve anlamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tertil ile okumakla emrolunmuştur. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Müzzemmil suresi 4. ayet. Ayette okumanın niteliğine işaret eden tertil kelimesi, düşünerek okumak anlamındadır. Müminlerden Kur'an'ı tertil ile okumaları, üzerine düşünmeleri, helali helal, haramı haram bilmeleri beklenmektedir. İnsan için adeta bir hayat kılavuzu olan Kur'an'a tabi olmak, Allah'a ve peygamberine iman eden herkesi kapsayan bir durumdur. Hazreti Peygamber Kur'an'ı tarif ederken, "Onda sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır. Aranızda nasıl hükmedeceğiniz onda açıklanmıştır. O oyun ve eğlence değil, hakla batılı birbirinden ayırandır. Onu büyüklenerek terk eden zorbayı, ondan başkasıyla hidayet arayanı Allah saptırır. O Allah'ın kopmayan sağlam ipidir. O hikmet dolu zikirdir. O dost doğru yoldur" buyurmuş, Kur'an'la amel edenin Allah tarafından mükafatlandırılacağını, onunla hükmedenin adaletle hükmetmiş, insanları ona çağıranın doğru yola çağırmış olacağını vurgulamıştır. Bu hadis, Kur'an'a karşı en temel görevimizin, onu hayatın her safhasına dahil etme ve insanlara da bunu tavsiye etme olduğunu hatırlatması bakımından dikkat çekicidir. Kur'an okunmalı, anlaşılmalı, yaşanmalı ve yaşatılmalıdır.
Aksi halde dünya ve ahirette Hazreti Peygamber'in kendilerinden yakındığı topluma benzemek ve onların ahirette uğradığı hüsrana uğramak kaçınılmazdır.

Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız." dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona "Tabii" dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kad ikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk. Çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın." buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vakti.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an.

0: An Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Kâf Suresi 30 ila 37. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. Cevap verecek, daha yok mu? Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için de cennet iyice yakınlarına getirilecek ve kendilerine şöyle denecektir. İşte sizlere daima Allah'a yönelen, onu aklından çıkarmayan, görmediği halde Rahman'dan çekinen ve tamamen Rabbine dönük bir kalb ile gelen kimseye vaat edilen cennet. Oraya esenlikle girin. Bu sonsuza kadar sürecek gündür. Orada istedikleri her şey onlarındır. Üstelik katımızda fazlası da vardır. Kendilerinden önce onlardan daha güçlü olup, yeryüzünde şehirler kurarak aralarında gidip gelen nice toplulukları yok ettik. Kurtuluş var mı? Aklı olan veya şuurlu olarak söze kulak veren kimse için bunda büyük ibret vardır. Azim olan Allah,

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Zariyat Suresi 1 ila 23. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Savurdukça savuranlara, yükü taşıyanlara, kolaylıkla akıp gidenlere, işleri taksim edenlere andolsun ki, size vaat edilen şey kesinlikle doğrudur ve son yargılama mutlaka gerçekleşecektir. Alanları ayrılmış yıldız kümeleriyle dolu göğe andolsun ki, siz farklı inanç ve görüşler içindesiniz. Bu sözlerle saptırılanlar doğru yoldan saparlar. Kahrolası yalancılar, o gaflet içinde yüzen kendini bilmezler, hani son yargılama günü ne zaman diye sorarlar. O gün onlar ateşle sınanacaklar. Tadın bakalım cezanızı. Çabucak gelmesini isteyip durduğunuz işte bu. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiklerini alarak, cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Çünkü onlar daha önce güzel davranışlar içindeydiler. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. Sağlam düşünce ve inanç sahipleri için yeryüzünde açık kanıtlar vardır. Hatta kendinizde de hiç görmüyor musunuz? Rızkınız ve size vaat edilenler göktedir. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki bu tıpkı sizin konuşmanız kadar gerçek. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El hakku min rabbike fela tekunenne minel mumterin. Sadakallahul azim.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih Kaya. Fatır Suresi 1-7. Ayet-i Kerime.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a mahsustur. O dilediği kadar fazlasını da yaratır. Kuşkusuz Allah her şeye kadirdir. Allah'ın insanlar için açtığı rahmeti kısabilecek yoktur. Onun kıstığını da ondan başkası açamaz. O mutlak izzet ve derin hikmet sahibi de odur. Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırınızdan çıkarmayın. Allah'tan başka gökten ve yerden size rızık veren yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse niçin haktan dönüyorsunuz? Sana yalancı diyorlarsa, bilesin ki senden önceki peygamberler de yalancılıkla itham edilmişlerdir. Bütün işler sonunda Allah'a döndürülecektir. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. İnkar edenler için çetin bir azap vardır. İman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanlara ise bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Bakara Suresi 168 ila 176. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer ona kulluk ediyorsanız, Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Muhammed Said Cengiz. Nâziât Suresi 1 ila 26. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün sarsılan şiddetle sarsılır, onu ikinci sarsıntı izler. İşte o gün korkudan yürekler ağza gelir, insanların gözlerine korku çöker. İnkarcılar, biz ilk halimize mi döndürüleceğiz, biz çürümüş kemikler olmuşken mi diyorlar ve ekliyorlar. O zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın, kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Firavun'a git, o hakikaten azdı. Ona de ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranır.

yaparsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra dönüp gitti. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. "Ben sizin en yüce Rabbinizim," dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: وبشر المحسنين صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdik ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi. Takva, İslam'da temel değerlendirme ölçülerinden biridir. Takva, Allah'a duyulan saygıyı ve O'nun sevgisinden mahrum olma korkusunu ifade eder. Müslüman, imanda, ibadette, ahlakta ve hayatının her alanında takvalı olmalıdır. Böyle bir duygu, müminleri kötülükten ve günahtan uzaklaştırır ve iyiliğe sevk eder. Rabbimiz, kurban örneğiyle bütün ibadetlerin özünde olması gereken samimiyete dikkat çekmiştir. İbadetler ve iyilikler takvayla taçlanır, değer kazanır. Ayet-i Kerime'ye göre kurban kesmek, hakikatte Allah'ın emrine boyun eğerek rızasına erişmektir. İşte bu davranışı anlamlı kılan, onu ibadet yapan ve Yüce Rabbimize ulaştıran işin takva boyutudur. Takva gönül işi olup insanın imanını olgunlaştırır, ahlakını güzelleştirir. Rabbimiz Allah katında en değerli olan, en takvalı olandır. Ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır ayetiyle buyruklarına karşı hassasiyet ve özen gösterilmesini istemektedir. İnsanın Allah katında takvasıyla değer kazanacağını ve başkalarından bu faziletle üstün olacağını haber vermiştir. Takva, olgun müminin bir özelliği olması yanında ideal toplumun oluşması için de gereklidir. Bu kavramın içeriğini, sınırları belli bir hayatı kulluk bilinciyle yaşamak oluşturur. Allah Teala'nın koymuş olduğu hükümlere uyularak huzurlu ve güvenli bir toplumun inşası sağlanır. Takvanın anlamındaki sakınma, sevilen kişinin sevgisini ve ilgisini kaybetmekten duyulan korkudur. Bu korkunun kaynağı bilgisizliktir. Kişi Rabbini tanıdıkça onu daha çok sever ve ondan daha çok sakınır. Takva, yani Allah'tan sakınma, iman ve salih amelle gerçekleşir. İmanımızdaki zayıflığın ve amellerimizdeki eksikliğin, Allah'ın rızasını kazanmaya engel olmaması için

0: çok dikkatli olmamız gerekir.
1: Kırk ayette iyilik.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Muhammed Sizcan. Zümer Suresi 73 ila 75 ve Mümin Suresi 1 ila 3. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: "Size selam olsun. Tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin." Onlar şöyle derler: "Hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş." Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Kitabın indirilişi, aziz ve alim olan, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, hem cezalandırması şiddetli, hem lütfu bol olan Allah'ın katındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş yalnız O'nadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Âl-i İmrân Suresi 193. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İsmail Coşar. Âl-i İmrân Suresi 92 ila 101. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah yolunda sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe asla eremezsiniz. Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in kendisine haram kıldıkları dışında yiyeceklerin her türlüsü İsrail oğullarına helal idi. De ki, doğru söylüyorsanız Tevrat'ı getirip okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurursa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, Allah doğruyu söylemiştir. Öyleyse hanif olan İbrahim'in dinine uyunuz. O müşriklerden değildi. Gerçek şu ki insanlar için yapılmış olan ilk ev, alemlere bir hidayet ve bir bereket kaynağı olan Mekke'deki evdir. Orada apaçık deliller, İbrahim'in makamı vardır. Oraya giren emniyette olur. Gitmeye gücü yetenin o evi ziyaret etmesi, Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkar ederse bilmelidir ki, Allah bütün alemlerden müstagnidir. De ki, ey ehli kitap, Allah yaptıklarınızı görüp dururken, niçin Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz? De ki, ey ehli kitap, gerçeği görüp bildiğiniz halde, niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek, müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz, sizi imanınızdan çevirip yeniden küfre döndürürler. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken, üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Birden Bize az sonra. Hayırda yarışmak. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Öyleyse hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Maide Suresi 48. ayet.

0: Yüce dinimiz İslam, bütün insanları hayra davet etmekte ve bizlerden faydalı işler yapmamızı, iyilik yolunda başkalarına örnek olmamızı ve hayırda birbirimizle yarışmamızı istemektedir. Hayır, aklımıza gelen her türlü iyilik, güzellik, yararlı işler, faydalı tutum ve davranışları içine alan şumullü bir kavramdır. Hayır, insanların rağbet ettiği, sevip arzuladığı güzel olan şeylerdir. Dilimizde karşılık beklemeden yapılan yardımlara da hayır denir. Bir de hayrat tabiri vardır ki bununla da Allah'ın rızasını kazanmak için insanların yararına sunulmak üzere yapılan, vakfedilen cami, mescit, okul, kütüphane, hastane gibi eserler kastedilir. Din görevlilerine de dine hizmet edenler anlamında hademe-i hayrat denilmiştir. Hayır, bir anlamda şerrin zıttıdır. Yüce Allah bizleri zaman zaman hayır ve şerle dener, imtihan eder. İmtihanda başarılı olmak da, başarısız olmak da bizim elimizdedir. Dünyada hayır ya da şer ne yaparsak yapalım, yaptıklarımızın karşılığını ahirette mutlaka göreceğiz ve hiçbir şey karşılıksız olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim, hayatın gayesinin hayır ve iyilik yarışında bulunma olduğunu bildirmektedir. İşte bunlar, hayır işlerine koşuşurlar ve o uğurda öne geçerler. Hadi, hep hayırlara koşun, yarışın. İşte yarışanlar, bunun için yarışsınlar. Ayetleri bunun açık göstergesidir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde, din hayırhahlıktır buyurmuştur. Yani dinin özü, insanların hayrını, iyiliğini istemektir. Yine Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre, dünya ve ahirette kurtuluşa erebilmek için hayır işlemek gerekir. Yüce Rabbimiz Hac suresinin 77. ayetinde şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Yüce Allah insanları hayra davet ettiği gibi bizden insanları hayra davet eden bir toplumun bulunmasını da emretmektedir. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İslam'ın hayat anlayışı, iyilik yaparak başkalarına güzel örnek olmayı önemsemektedir. İyilik eskimez, yani iyilik sahibi daima hayırla yad olunur buyuran sevgili Peygamberimizin hayat felsefesi de, hakkı ve hayrı yaymaya dayanır. Peygamberimizin yetimleri, yoksulları, darda kalanları, maddi ve manevi yardıma muhtaç olanları nasıl bağrına bastığını, onlarla nasıl candan ve fedakarca ilgilendiğini biliyoruz. Onun kendisine ikram edilen yiyeceği bile çevresindekilerle paylaşması, eline geçen hemen her şeyi muhtaçlara dağıtması, kimseyi eli boş çevirmemesi ve cömert davranması ne kadar düşündürücüdür. Onun bu fiili örnekliği, Müslümanlar için de kesintisiz hayır işleme bilinci oluşturmuştur. Bunun sonucu olarak camiler, medreseler, hanlar, köprüler, aşevleri gibi hayır kuruluşları ve vakıf müesseseleri ortaya çıkmıştır. Bu anlayış Müslümanlar arasında insanların en hayırlısı insanlara faydalı olan, malın en hayırlısı Allah yolunda harcanan, Allah yolunda harcananın en hayırlısı da insanların en çok ihtiyaç duydukları şeyleri karşılayandır şeklinde İslam'ın ruhuna uygun bir ilkenin yerleşmesinde önemli bir etken olmuştur. Dünyada insanlara iyilik yapmak, ahirette insanı mutlu edecek ve cennete girmesine vesile olacak bir hayrı önden göndermek demektir. Sevgili Peygamberimiz, mümin sonu cennet oluncaya kadar işlemiş olduğu hayra doymaz buyurmuyor mu? Öyleyse birbirimizle hayırda yarışalım. Bu yarış güzellikleri ve erdemleri artırma yarışıdır. Çünkü olgun müminler, dünyevi çıkar elde etmek ya da insanlar arasında bir üstünlük sağlamak için değil, sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmede, sevgili Peygamberimize örnek almada ve insanlık için faydalı şeyler üretmede birbirleriyle yarışırlar. Unutmayalım ki bu yarışta kaybeden hiç kimse yoktur.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir. Ankebut Suresi. Ankebut Suresi 69 ayettir. 8 sayfalık bu sure Musaf sıralamasında 29. suredir ve 20. cüzde başlayıp 21. cüzün başlarında tamamlanır. Ankebut, örümcek demektir. Kelime Kur'an'da sadece bu surenin 41. ayetinde 2 defa zikredilir. Ayette örümceğin yaptığı yuvanın zayıf ve savunmasız olması üzerinden, müşriklerin Allah'ın dışında edindikleri dostların zayıflığına vurgu yapılmaktadır. Mekke döneminin sonlarında inen surelerdendir. Sure, huruf-u mukatta'dan elif, lam, mim harfleriyle başlar. Kur'an-ı Kerim'de bu harflerle başlayan 6 sureden biridir. Ankebut suresinin ardından gelen Rum, Lokman ve Secde sureleri de aynı harflerle başlamaktadır. Ankebut suresi, ilk ayetlerden itibaren dünya hayatının bir imtihan olduğunu vurgular. İnsan iman etme sorumluluğunu yerine getirmiş de olsa, doğruların yalancılardan ayrılması için sınanacaktır. Bu durum insanlık tarihi boyunca devam etmiştir. Kötülerin yaptıkları yanlarına kalmayacaktır. Ankebut suresi 2-4. ayetler. Allah yolunda eziyete uğradığında bunu Allah'ın ahiretteki azabından daha kötü sayarak yolundan dönen kimseler, gönülden iman etmeyen iki yüzlü kimselerdir. Ankebut suresi 10 ve 11. ayetler. Bunlardan bazıları gerçek müminleri de gelin bizim yolumuza uyun, günahınızı biz yüklenelim diyerek ikna etmeye çalışırlar. Ankebut suresi 12. ayet. Oysa kimse kimsenin günahını yüklenemez. Yüce Allah, Kur'an'da Mekke müşriklerinin inkarına karşılık geçmiş ümmetlerden benzer davranışta bulunanların başlarına geleni sık sık tekrarlamıştır. Ankebut suresindeki bu örnekler arasında 3 kişinin adı bizzat zikredilir. Bunlar, Hazreti Musa'nın ümmetinden asi olan 3 güçlü kimsedir. Karun, Firavun ve Haman'ın akıbeti de aynı oldu. Gerçekte Musa onlara açık seçik deliller getirmişti. Ama onlar yeryüzünde ululuk tasladılar. Oysa kaçıp kurtulmaya güçleri de yoktu. Her birini günahından dolayı cezalandırdık. Kiminin üzerine taşları savuran fırtınalar gönderdik. Kimini o korkunç ses yakaladı. Kimini yerin dibine gömdük. Kimini sularda boğduk. Allah'ın muradı onlara kötülük etmek değildi. Fakat onlar kendi kendilerine kötülük ediyorlardı. Ankebut suresi 39 ve 40. ayetler. Surenin 48. ayetinde, sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinle yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi buyurulmuş. Böylece Hazreti Peygamber'in neden ümmi yani okur yazar olmadığı açıklanmıştır. Buna göre eğer peygamber okuma yazma bilseydi, Kur'an'ı onun uydurduğunu iddia edenler kendilerine bir dayanak bulmuş olurlardı. Ankebut suresinde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti Nuh. Ankebut suresinin 14. ayetinde Hazreti Nuh'un Allah'ın Resulü olarak kavmi içinde 1000 yıldan 50 yıl eksik bir süre kaldığı, zalim olan bu topluluğun tufanla cezalandırılmasına kadar görevine devam ettiği bildirilmektedir. Kur'an-ı Kerim peygamberlerden sadece Nuh aleyhisselamın görev süresi hakkında bir sayı vermiş, bu bilgi Kur'an'ın başka bir yerinde tekrarlanmamıştır. İnsanların gemiyle kurtarıldığı tufan bir azap türü olarak bütün insanlık için ibret kılınmıştır. Ankebut suresi 14 ve 15. ayetler. Hazreti İbrahim. İbrahim aleyhisselam peygamber olarak gönderildiğinde kavmini Allah'a kulluk etmeye davet etmiş, ona karşı gelmemeleri konusunda uyarmıştır. putlara tapan bu topluluğa yaptıklarının yanlış olduğunu anlatırken, siz Allah'ı bırakıp bir takım putlara tapıyor, asılsız inançlar uyduruyorsunuz. Kuşkusuz Allah'ı bırakıp da taptığınız bu şeyler size rızık vermekten acizdirler. O zaman rızkınızı Allah'ın katında arayın. Ona kul olun, ona şükredin. Sonunda ona döneceksiniz. Buyuran peygamber, daha öncekilerin başına gelenleri haber vermek suretiyle onları uyarmıştır. Ankebut suresi 17. ayet. Eğer gerçeği yalanlamaya kalkışırsanız, bilin ki sizden önceki nice topluluklar böyle yalanlamalarda bulundular. Elçinin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Ankebut suresi 18. ayet. Hazreti İbrahim'in kavmi onun uyarılarına kulak asmadıkları gibi, peygamberlerini öldürmek ya da yakmak için birbirlerini teşvik ettiler. Allah elçisini onların zulmünden kurtardı ve ona önce oğlu İshak aleyhisselamı, sonra onun soyundan torunu Hazreti Yakub'u lütfetti. İbrahim peygamberin soyuna dünyada nimet olarak peygamberlik ve kitap verdi. Ahirette de onun salihlerden olacağını bildirdi. Ankebut suresi 24-27. ayetler. Hazreti Lut. Hazreti İbrahim'e iman edip onu destekleyen ve onunla birlikte hicret eden Lut aleyhisselamın gönderildiği topluluk, yeryüzünde daha önce kimsenin yapmadığı bir ahlaksızlığa müptela olmuşlardı. Hazreti Lut'a itaat etmeyen kavim, peygamberleri onlara, "İlla erkeklere yaklaşacak, yol kesecek, toplantılarınızda edepsizlikler yapacak mısınız?" diye sorunca şöyle cevap verdiler. "Hadi, doğru söylüyorsan Allah'ın azabını başımıza getir de görelim." Bu hadsizlik karşısında Hazreti Lut, "Rabbim, şu bozgunculara karşı bana yardım et." duasını yaptı. Ankebut suresi 29 ve 30. ayetler. Yüce Allah, insan kılığına girmiş meleklerini göndererek, karısı dışında ailesini kurtaracağını, diğerlerinin üzerine büyük bir azap göndereceğini nebisine haber verdi. Ankebut suresi 33 ve 34. ayetler. Hazreti Şuayb. Medyen halkına gönderilen Hazreti Şuayb, "Ey kavmim, Allah'a kul olun, ahiret gününü ümitle bekleyin, yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın." uyarısının karşılığında yalancılıkla itham edilmiştir. Kur'an'ın bildirdiğine göre toplu olarak cezalandırılan bu insanlar, kendilerini yakalayan bir sarsıntı sonucu yok olup gittiler. Ankebut suresi 36 ve 37. ayetler. Ankebut suresinde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde olduğu gibi Ankebut suresinin 8. ayetinde de insanın anne babasına iyi davranması emredilmektedir. Ancak bu durumun bir istisnası vardır. Anne baba bile olsa hiç kimse bir diğerini Allah'a ortak koşmaya zorlayamaz. Ankebut suresi 8. ayet. Bu ayet bazı putperest Arapların Müslüman olan çocukları üzerinde kurdukları baskıdan söz etmektedir. Anne babasına itaatle emrolunan insanoğlu, onlar tarafından Allah'a isyan gibi bir emirle karşılaşırsa bundan sakınmak zorundadır. Kitaptan sana vahyedilenleri oku. Namazı özenle kıl. Kuşkusuz namaz, hayasızlıktan ve kötülükten men eder. Allah'ı anmak her şeyden önemlidir. Allah yaptıklarınızı bilir. Buyurulan 45. ayet, namazın ahlaki etkisine işaret etmektedir. Yüce Allah, Hazreti Peygamber'in şahsında inananlara Kur'an okumayı ve namaz kılmayı emretmekte, namazın fuhuş denilen hayasız davranışlarla, münker denilen aklın ve vicdanın kötü bulduğu davranışlardan insanı alıkoyacağını dile getirmektedir. Ayetten yola çıkarak bütün rükünleri tam yapılan, huşu ve huzurla kılınan namazın sahibini her türlü günahtan koruyacağı söylenebilir. Surenin 46. ayeti Müslümanların ehli kitapla nasıl iletişim kurmaları gerektiğine dair yol göstermektedir. Buna göre haksızlık yapmayan, Müslümanlara karşı olumsuz bir davranış içine girmeyenlere, "Bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur." denilecek Böylece itikattaki ortaklığa vurgu yapılarak iki tarafın müşterekleri üzerinden geçim sağlanacaktır. Ey inanan kullarım! Benim arzım geniştir. O halde yalnız bana kul olmakta sebat edin. Ayeti, Mekkeli müşrikler tarafından türlü eziyetlere uğratılan müminlere rahat ibadet edebilecekleri topraklara hicreti emretmektedir. Ankebut Suresi 56. Ayet. Müfessirler bu ayete dayanarak Ankebut Suresinin Medine'ye hicretten önce inen son surelerden olduğu görüşünü ileri sürmüşlerdir. 57. ayette, her canlı ölümü tadacak ve sonunda dönüp huzurumuza geleceksiniz buyurulmuş, herhangi bir emir yahut yasak zikredilmeksizin üstü örtülü bir ifadeyle Allah'a itaat emredilmiştir. Nice canlı var ki rızkını sırtında taşımıyor. Onları da sizi de besleyip barındıran Allah'tır. O her şeyi işitir, her şeyi bilir. Ayetiyle de insanın rızık kaygısıyla Rabbinin emirlerine kayıtsız kalamayacağı, rızkın sahibinin Allah olduğu hatırlatılmaktadır. Ankebut Suresi 60. Ayet. Ankebut Suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. İnsan bazen kasıtlı, bazen farkında olmadan hata yapar. Bu onun yaratılışından sahip olduğu günah işleme potansiyelinin sonucudur. Hatasız ya da günahsız olmak meleklere ait bir özelliktir. Bu konuda insana düşen hatada ısrar etmemek, tövbesinin kabul edileceğinin bilinciyle Rabbine sığınmaktır. Bunun gibi önceden yanlış bir inanışa sahipken tevhide giren ve iyi işler yapanların da kötülükleri silinecektir. Biz iman edip dünya ve ahirete yararlı işler yapanların önceki kötülüklerini mutlaka sileriz ve onları yaptıklarının daha güzeliyle ödüllendiririz. Ankebut Suresi 7. Ayet. Ayrıca bu kimseler iyilerle birlikte olacaklardır. Ankebut Suresi 9. Ayet. İmanın ve salih amelin karşılığı cennettir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları hiç şüpheniz olmasın, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetteki köşklere yerleştireceğiz. Sıkıntılara katlanan, yalnız Allah'a dayanıp güvenerek işlerini gerektiği gibi yapanlara ne güzel karşılık. Ankebut Suresi 58 ve 59. Ayetler. Dünya geçiciliği yönünden bir oyun gibidir. Gerçek hayat ahiret yurdunda yaşanacaktır. Ankebut Suresi 64. Ayet. Bunun bilincinde olmayanlar bir korku anında Allah'a yakınlaşır. Duayla ondan yardım isterler. İçinde bulundukları çaresiz durumdan kurtulunca gerçek yüzleri ortaya çıkar. Eski inançsız hallerine geri dönerler. Ankebut Suresi 65. Ayet. Allah kullarını dünyada kaldıkları sürece dilediklerini yapma konusunda serbest bırakmıştır. İnsanoğlu eninde sonunda gerçeği görecektir. Kendilerine bahşettiğimiz şeylere karşı nankörlük etsinler, zevkü sefa sürsünler. Ama yakında anlayacaklar. Ankebut Suresi 66. Ayet.
1: Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
4: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve lillezine amenu hüden ve şifa.
2: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an Yolu Türkçe meali ve tefsir az sonra.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Hayır, hayır, yakında bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu sakinleşip dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanmak için fırsat kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler yetiştirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusuda beklemektedir. Orada kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yaptıklarına uygun bir karşılık olarak yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size arttırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahmandır. İnsanlar onun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerini

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara suresi 221. ayetin meali. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür köleden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Bakara suresi 221. ayetin tefsiri. Bu ayetin geliş sebebi, hicretten sonra gizli bir görevle Mekke'ye gönderilen Ebu Mersed'in başından geçen bir olaydır. Ebu Mersed, Müslüman olmadan önce Mekke'de yaşarken, Anak isimli bir kadını dost edinmişti. Görevli olarak Mekke'ye geldiğinde kadın onu gördü ve beraber olmaya çağırdı. Ebu Mersed, İslam bana bunu yasakladı deyince kadın, beni eş olarak al dedi. Ebu Mersed, Resulullah'tan izin almadan bunu da yapamam cevabını verdi. Medine'ye dönünce sordu. Bunun üzerine ayet geldi ve kadın putperest olduğu için kendisine evlenme izni verilmedi.

Ehli kitap denilen Hristiyanlar ve Yahudiler gibi gayrimüslimler, bir Allah'a, aslı bozulmuş da olsa semavi bir kitaba ve peygamberlerine inandıkları müddetçe, müşrik yani Allah'tan başka ilahları ortak koşan kafir sayılmazlar. Kur'an dilinde müşrik kelimesi başta Arabistan putperestleri olmak üzere, aslı ilahi olan bir kitaba inanmayan ve inançları içinde şirk bulunan kafirler için kullanılmaktadır. Bu ayet, müşrik kadınlarla ve erkeklerle Müslümanların evlenmelerinin caiz olmadığını açık ve kesin olarak ifade etmektedir. Müslüman erkeklerin ehli kitap kadınlarla ve Müslüman kadınların da ehli kitap erkeklerle evlenmelerinin caiz olup olmadığı bu ayetten açık olarak anlaşılamıyor. Çünkü ehli kitap grupları Allah inançlarında şirke sapmış olsalar bile tamamını müşrikler kategorisine sokmak mümkün değildir. Bu ayetin sükutla geçtiği konulardan, Müslüman erkeğin kitabi kadınla evlenmesinin caiz olduğu hükmü daha sonra gelen, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir mealindeki ayetle açıklanmıştır. Delillerin farklı değerlendirilmesi ve yorumlanması sebebiyle bazı müçtehitler aksini söylemiş olsalar da, dört mezhebin imamlarıyla Evzai ve Sevri gibi yine mezhep sahibi imamlar, Maide ayetinin açık hükmünü benimsemişlerdir. Geriye bir konu kalmaktadır. Ehli kitaptan olan gayrimüslim erkekle Müslüman kadının evlenmesi. Bu evlenmenin caiz olmadığı hükmünde bütün İslam alimlerinin, müçtehit ve müfessirlerin ittifakı yani icma-i ümmet vardır. Bu icmanın nakli yani vahye dayanan delili ayetler ve uygulamalardır. A. Ehli kitaptan olan gayrimüslimlerin de büyük bir kısmında şirk vardır. Ayet bu bakımdan onları da içine almış, Maide ayeti kadınlarıyla Müslüman erkeklerin evlenmelerini caiz kılmış, bu ayetin hükmünden onları istisna etmiş, fakat Müslüman kadınların kitabi erkeklerle evlenebileceklerini söylememiştir. Şu halde yasağın bu parçası devam etmektedir. B. Mümtehine suresinin 10. ayetinde, Medine'ye göçüp gelen ve sığınan kadınlardan mümin olanların kâfirlere geri verilmesi yasaklanmış ve ne bunlar onlara ne de onlar bunlara helaldir buyurulmuştur. Gerçi burada kâfirlerden büyük ihtimalle Mekke müşrikleri kastedilmektedir. Ancak kullanılan ifade manası daha kapsamlı olan kâfirdir ve bu ifadeye göre kâfir erkekle Müslüman kadın evlenemez. C. Tegabun suresinin 2. ayetinde iman bakımından insanlar mümin ve kafir olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Mümin kadınları kafirlere geri vermeyin, bunlar onlara helal değildir ayetine göre hiçbir kafire Müslüman kadın verilemez. D. İlgili naslar kafirlerin Müslümanlar üzerinde hakim yani üst, reis, hükmedici olmalarına engeldir. İslam aile hukukuna göre ailenin velisi ve reisi erkektir, erkeğin kafir olması halinde mümin kadın onun emri ve yönetimi altına girecektir. E. Örnek devirlerden günümüze kadar uygulamada böyle olmuştur. Gayrimüslim kadınlarla Müslüman erkekler evlenmişler, ancak kitabi de olsalar gayrimüslim erkeklerle Müslüman kadınlar evlenmemişlerdir. Aile reisinin erkek olması ve tarih boyunca fiilen de ailede erkeklerin egemen bulunması, hem kadının hem de çocukların dini hayatlarını etkilemiş ve etkilemektedir. Kitabi olan bir kadının Müslüman bir erkekle evlenmesi halinde kadın Müslüman olmazsa kocası onu İslam'a zorlayamaz. Çünkü dini bunu engellemektedir. Ancak çocukları Müslüman olurlar. Bu husus hem erkeğin ailede ve bu gibi konulardaki tercihlerde önceliği ve hakimiyetinin tabii sonucudur, hem de hukukun belirlediği bir haktır. Çocuğun dini babasına tabidir. Aile reisinin gayrimüslim olması halinde hem kadının dini hayatı tehlikeye düşecek hem de büyük bir ihtimalle doğacak çocuklar gayrimüslim olacaklardır. Hak dini inkar edenlerin, insanları ateşe çağıranların burada hatırlatılması da konuyla yakından ilgilidir. Bir dine inanan başkalarını da o dine girmeye çağırır. Batıl bir dine çağırmak demek ateşe çağırmak demektir. Dine davette, dinle ilgili tebliğ ve eğitimde güçlü olan etkili olur. Ailede erkek daha güçlü ve hakim olduğu için eşini ve çocuklarını da kendi dinine girmeleri konusunda etkileyebilecektir. Bu ise onları ateşe çağırmak demektir. Ayet, İslami toplum hayatı

0: altında değerler tablosunu oluşturan kaidelere de temel teşkil etmektedir. Bu tabloya göre üstünlüğün belirleyici şartı iman ve takvadır. İmanı olmayan, imanı olandan üstün, iyi ve hayırlı olamaz. İmanlılar arasında da takvası olanlar olmayanlardan üstün, değerli ve hayırlıdırlar. Bu değer sıralamasını renk, dil, tahsil, mevki, soy, sop, rütbe, diploma, servet, etnik aidiyet, dünya hayatını kolaylaştıran hizmetler ve icatların sahipliği gibi unsurlar değiştiremez. Bakara Suresi 222 ve 223. ayetlerin meali. Sana kadınların aybaşı hallerini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tevbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize hangi taraftan isterseniz oradan varın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Bakara Suresi 222. ayetin tefsiri. Medine'de yaşayan Müslümanların Yahudilerle yakın ilişkileri vardı ve bazı örf ve adetlerinde Medinelilerin tamamı veya bazı kabileler onlardan etkilenmiş bulunuyorlardı. Bunlardan biri de aybaşı hallerinde kadınlarla ilişki meselesiydi. Yahudiler Tevrat hükümlerine uyarak ay halindeki kadınları pis sayarlar, onlardan her manada uzak dururlardı. Adet geçiren kadına dokunan, hatta onun yatağında yatan, minderinde oturan kimseleri bile pis sayarlar, yıkanmaları gerektiğine inanırlardı. Yahudilerin tesirinde kalan bazı kabilelerde adet hallerindeki kadınlara buna yakın bir şekilde davranıyorlardı. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret edince bu durum kendisine vakıa ve soru şekillerinde intikal ettirildi. Gelen ayetler meseleyi çözüme kavuşturdu. Açıklayıcı hadislerden ve uygulamalardan anlaşıldığına göre bu ayetlerde geçen uzak durma ve yaklaşmama emirleri bedenlerin birbirinden uzak ve ayrı olmasına değil cinsel ilişkiye yöneliktir. Cinsel ilişkide bulunmamak şartıyla aybaşı halindeki kadınla kocası arasında başkaca bir sınırlama yoktur. Ayette geçen ve rahatsızlık diye çevirdiğimiz eza kelimesi, aşırı olmayan zarar manasında kullanılmaktadır. Allah Teala, kadın kullarına mahsus kıldığı aybaşı halini, onlar için az da olsa zarar ve zararlı olsun diye takdir buyurmamıştır. Bakara Suresi 223. ayetin tefsiri. Doğum yoluyla üreme insanlığın devamı için Allah Teala'nın koyduğu bir kanundur. İslam'a göre bunun meşruiyeti, helal, hukuk ve ahlaka göre geçerli, makbul olması, anne babanın evlilik içinde birleşmesine bağlanmıştır. Kendiniz için önceden hazırlık yapın cümlesi, ölmeden önce ahiret hayatı için iyi amellerinizden oluşan yatırım yapın. Sizden sonra ailenizi ve davanızı devam ettirecek nesiller yetiştirmeye niyet ve gayret edin ve benzeri şekilde yorumlanmıştır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Sedat Aydınlı. Fetih Suresi 1 ila 9. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Senin geçmiş gelecek bütün günahını Allah'ın bağışlaması, sana nimetini eksiksiz vermesi, seni dosdoğru yolda yürütmesi ve Allah'ın sana güçlü bir şekilde yardım etmesi için sana apaçık bir fetih ihsan ettik. İmanlarına iman katsınlar diye müminlerin kalplerine huzur ve güven aşılayan da O'dur. Göklerin ve yerin askerleri yalnız Allah'a aittir ve Allah her şeyi bilmekte, yerinde yapmaktadır. Böyle yapmıştır ki mümin erkekleri ve mümin kadınları orada devamlı kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koysun ve onların kötü fiillerinin üstünü örtsün. Bu Allah katında onlar için büyük bir kazançtır. Erkek olsun, kadın olsun, Allah hakkında kötü zan besleyen münafıkları ve müşrikleri de cezalandırsın. Kötülük ve bela çemberi asıl onların boyunlarına geçmiştir. Allah onlara gazap etmiş, kendilerini lanetlemiş ve onlar için cehennemi hazırlamıştır. Orası ne kötü bir varış yeridir. Göklerin ve yerin askerleri yalnızca Allah'a aittir. O sonsuz güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik ki, ey insanlar, Allah'a ve peygamberine iman edesiniz, onu destekleyip büyüklüğü karşısında eğilesiniz ve akşam sabah onu tenzih ederek anasınız. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Kur'an'ın terk edilmesi. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Furkan Suresi 30. Ayet.

İlahi vahyin temel hedefi, yeryüzüne halife olarak gönderilen insana yol haritası çizerek, onun dünya ve ahiret selametine vesile olacak bir hayatı temsil etmesini sağlamaktır. Bu gerçek, Yüce Kitabımızda açıkça dile getirilmektedir. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hadid Suresi 9. Ayet. Kur'an'ın nüzulü ilk muhataplarının tümü üzerinde aynı karşılığı bulmamış, Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice, Hazreti Bilal, Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye gibi ilk Müslümanların teslimiyeti, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi isimlerde yerini inkâra bırakmıştır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in dilinden zikredilmiştir.

edilmiştir. Hazreti Peygamber'in kavmi hakkındaki bu şikayet, bağlamı göz önüne alındığında bir ahiret sahnesini canlandırmaktadır. Günah işleyerek kendisine ve çevresine zulmeden kimsenin, ''Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım'' şeklindeki pişmanlığını dile getireceğini bildiren ayetler, Resul'ün onlardan razı olmayışını, onların tutumları üzerinden anlatan bu ayetle devam etmektedir. Ayette anahtar kavram mehcur kelimesidir. Mehcur, Kur'an'ı terk etmek, ondan yüz çevirmek ve onu dinlememektir. Kur'an'ın terki, onun kalp ya da hem kalp hem de dille terk edilmesi anlamındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kavmini Rabbine şikayet ederken, onların Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktıklarını dile getirmiştir. Peki kavim yani toplulukla kastedilen nedir? Erken dönem müfessirlerimizden Mukatil, ayette geçen kavim tabirini Kureyş olarak açıklamış, Taberi kelimeyle ilgili olarak kendilerini tevhide davet etmek üzere beni gönderdiğin kimseler demiştir. Yani ayetin ilk muhatapları kendi içlerinde yaşayan, onu yakından tanıdıkları ve kendilerini uyarmak için gönderilen peygamberin sözüne itibar etmeyen Mekke halkıdır. Onlar Kur'an'ın hak olduğunu düşünmüyorlardı. Kendileri inanmadılar, inanmak isteyenlere de engel olmaya çalıştılar. Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bu putperest toplumun Kur'an'a uzak durmalarının arka planında yeni bir dini kabul etmeleri karşısında statülerini koruyamamak, alışmış oldukları hayatı kaybetmek gibi endişeler vardır. Sahip oldukları psikolojiyle Kur'an'ı dinlediklerinde onun güzelliğine kapılma korkusu taşımışlardır. Nitekim Velid bin Muire, Mekke'nin ileri gelenlerinden ve Hazreti Peygamber'e en çok karşı çıkanlardan olduğu halde, Kur'an'ı Hazreti Ebu Bekir'den dinlemiş ve etkilenmiş, ''Allah'a yemin ederim bu kelam insanların ve cinlerin sözü değildir. Onun üzerinde bir güzellik vardır. Kesinlikle o yücelir, galip gelir.'' demiştir. Velid bu ikrarına rağmen çevresindekilerin tesiriyle Müslüman olmadan ölmüştür. Bazı müfessirler, Hazreti Peygamber'in kitabı terk ederek imandan yüz çeviren Mekke müşrikleri hakkında Allah'a şikayette bulunduğunu, Allah'ın da Hazreti Peygamber'e sabır telkin ettiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis, Kur'an'ı okuma noktasında dahi terk etmenin ahirete bakan yönüne vurgu yapmaktadır. Kim Kur'an'ı öğrenir, sonra mushafını asar da belli aralıklarla ona bakmazsa, bu Kur'an ona asılı olarak gelir ve ''Ey alemlerin Rabbi, senin bu kulun beni terk etti, benimle onun arasında hüküm ver.'' der. Ayetin, Kur'an'ın ilk muhataplarının Kur'an'dan yüz çevirmelerinden bahsederek lafzı onlara mahsus kılması, anlamının umumi olmasına engel değildir. Müminlerin Kur'an'a karşı görevleri vardır. Bunlardan ilki, onu okumak ve anlamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı tertil ile okumakla emrolunmuştur. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Müzzemmil suresi 4. ayet. Ayette okumanın niteliğine işaret eden tertil kelimesi, düşünerek okumak anlamındadır. Müminlerden Kur'an'ı tertil ile okumaları, üzerine düşünmeleri, helali helal, haramı haram bilmeleri beklenmektedir. İnsan için adeta bir hayat kılavuzu olan Kur'an'a tabi olmak, Allah'a ve peygamberine iman eden herkesi kapsayan bir durumdur. Hazreti Peygamber Kur'an'ı tarif ederken, onda sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır. Aranızda nasıl hükmedeceğiniz onda açıklanmıştır. O oyun ve eğlence değil, hakla batılı birbirinden ayırandır. Onu büyüklenerek terk eden zorbayı, ondan başkasıyla hidayet arayanı Allah saptırır. O Allah'ın kopmayan sağlam ipidir. O hikmet dolu zikirdir. O dost doğru yoldur buyurmuş, Kur'an'la amel edenin Allah tarafından mükafatlandırılacağını, onunla hükmedenin adaletle hükmetmiş, insanları ona çağıranın doğru yola çağırmış olacağını vurgulamıştır. Bu hadis, Kur'an'a karşı en temel görevimizin,

onu hayatın her safhasına dahil etme ve insanlara da bunu tavsiye etme olduğunu hatırlatması bakımından dikkat çekicidir. Kur'an okunmalı, anlaşılmalı, yaşanmalı ve yaşatılmalıdır. Aksi halde dünya ve ahirette Hazreti Peygamber'in kendilerinden yakındığı topluma benzemek ve onların ahirette uğradığı hüsrana uğramak kaçınılmazdır.

Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Davut Kaya'nın sunumuyla Kur'an Hocası az sonra.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَاكِنْ تَصْدِيقَ الَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ ف۪يهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu huden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
2: Burası Diyanet Kur'an.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bizleri dinleyen değerli dostlar. Yeni bir dersimizde, evet, bugünkü dersimiz yine birlikteliğimiz için bir fırsat. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, af ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun değerli dostlar. Kur'an Hocası programımızda

0: Bugün Mutaffifin suresinin ilk 4 ayeti kerimesini inşallah okuyarak okuma özellikleri hususunda birlikte istişaremizi ya da paylaşımımızı gerçekleştireceğiz. Mutaffifin suresinin ilk 4 ayeti kerimesi 587. sayfada yer almakta. Sayfa başından ilk 4 ayet. Yine birlikte okuyoruz. 3 defa tekrar edecek, sonra açıklamalara geçeceğiz. Buyurun, başlıyoruz.
1: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm.

Sadakallahü'l-Azim. Evet, Allah kabul eylesin. Aziz dinleyenler, okuduğumuz bu dört ayeti kerimenin okunuşuyla alakalı detayları ya da dikkate alacağımız hususlara şöyle temas ederek açıklamalarımızı sürdürelim. Veylül lil mutaffifin derken, burada bakınız, veylün li. Tenvin kendisinden sonra gelen bir lam ile bir arada idgamlı okunacak. Veylün li değil, veylül lil mutaffifin, tenvin lama idgam edilecek. Ama burada tutmanın olmayacağını. Veylül lil mutaffifin şeklinde tutmadan şeddeliymiş gibi. Veylül lil mutaffifin. Ayrıca da el mutaffifin derken, mutaffifin kelimesinde hep söylüyorum. Çünkü bu ülkemizde maalesef bir alışkanlık haline geldi. Yani çoklarından hem duyuyoruz hem de neden bu hale geldi, neden düzeltmiyoruz hala diye de üzülüyoruz. Da harfini ta sesiyle okuma, evet, da harfini ta sesiyle okuma gibi kötü bir alışkanlık oluştu. Bakınız, kötü bir alışkanlık diyorum, neden? Harfi değiştirme bir kötülüktür. Dikkatlerinize arz ediyorum. Onun için mutaffifin değil, mutaffifin. Bakınız. Veylül lil mutaffifin. Lil mutaffifin. Mutaffifin. Muta, ta, ta. Bakınız, bu ta değil. Lil mutaffifin. Bunu ehlinden çalışarak öğrenmekte fayda var. Geçiyoruz bir sonraki ayet-i kerimeye. Ellezine izektalu. Ellezine. Zal harfi peltek. İza kelimesindeki zal peltek okunan harfler malum. Ha, diyebilirsin ki hocam izâ dediniz, med yaparak okuyorsunuz izâ, ama geçerken izek talu, izek talu derken, tabi bu tür yerlerde daha önce detayını kısmi olarak açıkladığımı düşünüyorum, açıklamış olmam lazım. Bu tür yerlerde medler, medle okunan kelimeler bir sonraki harf telaffuz edilecek harf sakin ise, sakin ise ki işte burada kaf harfidir, sakin ise geçişlerde bu met harfleri uzatma vazifesi görmez, uzatılmazlar. Onun için idak talu değil, idak talu diye metsiz bağlıyoruz. İzek talu alen nasi yestevfun, yestevfun. Bakınız, burada vav ile fa harfinin bir arada olduğu bir telaffuz var. Belki biraz zor ama her zaman söylediğimiz bir kelime vardı, hatırlayınız. Sırası geleni oku. Böyle bir cümle. Sırası geleni. Bakalım. Yestev, yestev, vav'ı telaffuz ediyoruz, okuyoruz. Yestev, vav harfinden sonra fa'ya geçiyoruz. Fa'yı da kendi yerinden çıkaracağız. O zaman, alen nasi yestevfun diye okuduk. Devam ediyoruz.

Nuh'un medler var. Harflerin çıkışı var. Bunlara dikkat ederek geçiyoruz. Evveze Nuh'um yuhsirun. Yuhsirun. Devam ediyoruz. Ela yazunnu. Ela yazunnu. Yazunnu. Va harfi kalın ve peltek. Yazunnu. Nun da şeddeli, onu da tutuyoruz. Ela yazunnu ulaike. Ulaike. Meddi muttasıl. Dört elif miktarına kadar uzatıyoruz. Ulaike ennehum meb'usun. Meb'usun. Ayn ve sa harflerine burada dikkat edeceğiz. Ennehum meb'usun diye bitiriyoruz bu ayeti kerimeyle. Efendim, yaptığımız açıklamaları dikkate alarak buyurun. Bir kez de birlikte okuyup sonra dersimizi tamamlamış olacağız inşallah. Evet, okuyoruz.

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. Evet, bugünlük dersimizi tamamladık. Bir sonraki Kur'an Hocası dersinde yeniden buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız.
2: Kur'an Hocası hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Adem Akbaş. Necm Suresi 26 ila 32. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki, Allah dilediği ve razı olduğu kulları için izin vermedikçe, onların bile şefaati hiçbir fayda sağlamaz. Ahirete inanmayanlar, meleklere dişi varlıkların isimlerini veriyorlar. Oysa onların bu konuda bir bildikleri yok. Sadece zanna uyuyorlar. Zan ise asla gerçek bilginin yerini tutamaz. O halde bizi anmaktan yüz çeviren ve dünya hayatından başka arzusu olmayan kişilerden sen de yüz çevir. İşte bildikleri bu kadar. Şüphesiz kendi yolundan sapanı en iyi bilen Rabbindir. Doğru yolu bulanı da en iyi bilen O'dur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sonunda O, kötülük yapanlara işlediklerinin cezasını verecek, iyilik yapanları ufak tefek kusurlar hariç büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanları ise daha güzeliyle ödüllendirecektir. Şüphesiz Rabbinin bağışlaması çok geniştir. Sizi topraktan yarattığı zamanki halinizi de, annelerinizin karınlarında cenin olarak bulunuşunuzu da en iyi bilen O'dur. Şu halde kendinizi temize çıkarmayın. Kimin günahtan sakındığını en iyi bilen O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu. Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Erhan Medi. Fecr Suresi 1-30. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun tam yerinin ağarmasına, 10 geceye, çift olana ve tek olana, geçip gitmekte olan geceye. Düşünen kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine? Ülkeler içinde benzeri yaratılmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyarak şehir yapan Semud'a, kazıklı Firavun'a, işte bunların hepsi ülkelerinde azgınlık etmişlerdi. Oralarda durmadan fesat çıkardılar. Bu yüzden Rabbin onların üzerine kırbaç gibi ceza yağdırdı. Çünkü Rabbin her şeyi yakından izlemektedir. İnsana gelince, Rabbi ona imtihan için ikramda bulunduğunda ve onu nimetlere boğduğunda, Rabbim bana ikram etti der, mutlu olur. Onu imtihan edip rızkını daralttığında ise, Rabbim beni önemsemedi der, mutsuz olur. Hayır, hayır. Doğrusu siz yetime ikram etmiyorsunuz. Birbirinizi yoksulu yedirmeye teşvik etmiyorsunuz. Mirası hak hukuk demeden yiyorsunuz.

Malı aşırı derecede seviyorsunuz. Hayır, bu böyle olmamalı. Yer dağılıp parça parça olduğunda, Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde, o gün cehennem de getirildiğinde, insan işte o gün yaptıklarını birer birer hatırlayacaktır. Fakat bu hatırlamanın ona ne faydası var? İnsan keşke ahiret hayatım için daha önce bir şeyler yapmış olsaydım der. Artık o gün Allah'ın vereceği cezayı kimse veremez. Onun bağladığı gibi kimse bağlayamaz. Ey imanın huzuruna kavuşmuş insan! Sen ondan razı, o da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Böylece has kullarımın arasına sen de katıl, cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk Ayette Sosyal Hayat.
1: Allah Teala En'am suresinin 151. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. İşte bunları Allah size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dininde çocuklara tanınan hakların başında yaşama hakkı gelir. Onları besleyip büyütememe endişesiyle daha doğmamış çocukların hayatlarına son verildiğine tarihin her dönemi şahitlik etmiştir. Oysa ki Rabbimiz sadece o çocukların değil, ebeveynlerin rızkını da kendisinin verdiğini beyan edip, rızık gerekçesiyle bir çocuğun hayatına son verilmesini kesin bir dille yasaklamıştır. Sadece insanların değil, tüm canlıların rızkını üzerine aldığını pek çok ayette ifade buyurmuştur. Bu sebeple Allah Teala'nın güzel isimlerinden biri de Rezzak'tır. Büyüklere oranla daha güçsüz ve korumasız olan çocukların korunup gözetilmeye ihtiyaçları vardır. Bu sebeple İslam, çocuk haklarının korunması için gerekli bütün ilkeleri belirlemiştir. Dünyada çocuk hakları ile ilgili çalışmalarsa yakın tarihe rastlar. Tüm çocukların sahip olduğu yaşama, barınma, sağlık ve eğitim gibi hakların korunmasına dair çalışmalar, 20 Kasım 1959 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasıyla tamamlanmıştır. Emzirme çocuğun sadece fiziki doyumunu sağlamakla kalmaz, sevgi ihtiyacının tatmini açısından da önemli bir yere sahiptir. Rabbimizin bu konuda yaptığı düzenlemeler, çocukların beslenme hakkına ne kadar önem verdiğini gösterir. Emzirmeyi tamamlamak isteyen analar, çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde, yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da, çocuk kendisi için doğrulanın, babanın borcudur. Cinsiyetine bakılmaksızın tüm çocukların kabul ve saygı görme hakkı vardır. Cahiliyenin kız çocukları ile ilgili tavırları Allah Teala tarafından sert bir dille eleştirilir. Onlardan birine bir kız müjdelendiğinde öfkelenerek yüzü mosmor kesilir. Verilen müjdenin kendisine göre kötülüğünden dolayı halktan gizlenir. Böyle bir alçaltıcı duruma rağmen onu yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Görün işte ne kötü yargıda bulunuyorlar.
1: Kırk ayette sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Zümer Suresi 1 ila 5. ayeti kerimeler.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilişi, aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Biz bu kitabı sana gerçeğin bilgisi olarak indirdik. Öyleyse içten bir inanç ve bağlılık göstererek sadece Allah'a ibadet et. Bilinmeli ki halis dindarlık yalnız Allah için olanıdır. Allah'tan başka şeyleri kendilerine koruyucu kabul edenler ki sadece bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye onlara tapıyoruz diyorlar, ayrılığa düştükleri konularda Allah onların arasında hükmünü verecektir. Yalancı ve inkara saplanmış kimseyi Allah kesinlikle doğru yola yöneltmez. Eğer Allah iddia ettikleri gibi bir evlat sahibi olmak isteseydi, elbette yarattıklarından dilediğini seçerdi. Ama onun böyle bir durumla ilgisi yoktur. O bir tek Allah'tır, mutlak otorite sahibidir. O gökleri ve yeri hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Sürekli olarak geceyi gündüzün, gündüzü gecenin üstüne sarmaktadır. Güneşi ve ayı da yasalarına boyun eğdirmiştir. Her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir. Unutmayın ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayandır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah hiç kimseye zerre kadar zulüm etmez. Yapılan çok küçük bir iyilik de olsa onun sevabını kat kat arttırır ve kendi katından büyük bir mükafat verir. Nisa suresi 40. ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. Hadid Suresi 20 ila 25. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler.

Kim yüz çevirirse bilsin ki, Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O, her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz, peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki, insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki, onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah, görmeden iman ederek, kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3. cüzdeyiz. 3. cüzden 3 konuyu sizlere aktaracağız. 3. cüzde Bakara suresinin son tarafı ve Ali İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konunun yani 3 mesajın ilki tevhid inancı ve dua bilinci. Vahyin rehberliğindeki muvahhid bir insan olmak ve her zaman Allah'a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili 2 bölüm bulunmaktadır. Birisi Ayetül Kürsi'dir ki bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah'ın gücü ve otoritesi tanıtılır. Diğeri de Bakara suresinin Amener Rasul olarak bilinen son 2 ayetidir. Burada da iman yenileme ve söz verme ayrıca hayati bir dua bulunmaktadır. İkinci mesajsa ahiret bilinci ve diriliş örnekleridir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır. Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konuysa diriliş örnekleridir. Allah Teala insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Üzeyir aleyhissalatü vesselam döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride rastlayacağımız Ashab-ı Kehf'tir. Ve üçüncü konuya baktığımızda Allah'a teslimiyet bilinci başlığıyla karşılaşıyoruz. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak. Ali İmran suresi Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur'an ayetlerinin muhkem yani açık ve müteşabih yani kapalı olarak 2 kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere yani kapalı ayetlere gelince onlara sadece iman edilir, yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hazreti İsa'nın babasız doğuşu da bu müteşabih, kapalı konulardandır. Ve Allah'ın bir mucizesidir. Önceki ehli kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde yani ahkamda hata ettiler. Hristiyanlar da müteşabih yani kapalı, mucizevi konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hazreti İsa'nın doğuşu ve gençliği anlatılır. Sonra da konu şu ayetle tamamlanır. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir. Siz Hazreti İsa'nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen Tanrı'nın oğlu dediniz. Haşa! Halbuki onun durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Mucizedir. Ayrıca Hazreti Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti İsa da bir insandır ve insan peygamberdir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Üçüncü cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi elçilerin ardından gelen insanlar kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan, Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir, her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, "Rabbim hayat veren ve öldürendir" deyince o, "Hayat veren ve öldüren benim" dedi. İbrahim, "Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir" dedi. Bunun üzerine inkârcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez. Yahut evlerinin çatıları çöküp üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin "Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek" demesi üzerine Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. "Ne kadar kaldın?" diye sordu. "Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım" dedi. Allah, "Hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerine etle kaplıyoruz" buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, "Biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir" dedi. İbrahim, "Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster" deyince Rabbi, "Yoksa inanmıyor musun?" demişti. O, "Hayır, inanıyorum, fakat kalbim tam kanaat getirsin" diye cevabını verdi. Rabbi, "Kuşlardan 4 tane al, onları kendine alıştır. Sonra parçalayıp her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır, koşarak sana gelecekler ve şunu bil ki, Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir" buyurdu. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır. Her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır.
Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa kakmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz ve Allah inkârcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise, tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki, hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adi şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler O'na mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah'sa kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır. Ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım-satım da ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım-satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse, işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır. Ve Allah hiçbir inkârcı günahkârı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı şeyler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin
Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmişseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz, haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan birisi borçluysa, eli genişleyene kadar beklemek gerekir. Şu da var ki, bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki, onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle, biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun, büyük olsun, vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de şahit de zarar görmesin. Eğer bunu yaparsanız, şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyin. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Ali İmran Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif Lam Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi.
Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler derler ki, ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. İnkar edenlerin malları da evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi, onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Kuşkusuz Allah katında din İslam'dır. Kitap verilenler ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa, doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir.
Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu, sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar, dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden

çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa, artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde olanları da yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım, benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin, her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onun bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve "Ey Meryem, bu sana nereden?" diye sorar. O da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah'ın bir kelimesini, Hazreti İsa'yı tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi: Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Buyurdu ki, işte böyle, Allah dilediğini yapar. Rabbim dedi, bana bir alamet göster. Şöyle buyurdu: senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et. Melekler şöyle demişti: ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin. Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır. O hem beşikteyken
hem de yetişkin halinde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak. Dedi ki, Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah buyurdu, işte öyle. Allah dilediğini yaratır. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece ol der, o da oluverir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek. Kuşkuya yer yok, işte size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz, elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helal olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size Rabbimden bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur. İsa onlardaki inkarcılığı sezince, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sordu. Havariler cevap verdiler. Biz Allah için yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Allah buyurmuştu ki, ey İsa, ben seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri dünyada da ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir, hikmet dolu sözlerdir. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti. Sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet, O mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse, kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. De ki, ey ehli kitap, sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yine yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap, İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o, tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi.
müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber, Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah, zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça, onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine öğretmekte olduğunuz kitap ve yapmakta olduğunuz incelemeler gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit olunuz. Ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da yerde olanlar da isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse bilsin ki, bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette ziyan edenlerden olacaktır. İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra
inkârcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkârcılığa sapıp sonra inkârlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapkınların ta kendileridirler. Evet, inkâr edip de kâfir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih Kılıçoğlu. Kaf Suresi 1-15. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf. Şanı yüce Kur'an'a yemin olsun. Kafirler içlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar da, bu tuhaf bir şey. Öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş, dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar, gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım

meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Cömertlik. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arasında dengeli bir harcamadır. Furkan Suresi 67. ayet. Yüce Allah, göklerde ve yerdeki bütün varlıkları hizmetimize sunmuş, bizler için sayısız nimetler yaratmıştır. Biz bunları saymakla bitiremeyiz. Fakat Allah'ın bu sayısız nimetlerinin bir kısmından emek sarf etmeden yararlanabilsek de, büyük bir kısmından yararlanabilmek için çalışıp çaba göstermemiz gerekmektedir. Çünkü sınırsız istek ve arzularımızı karşılayacak kadar her an bol miktarda üretilmiş mal bulunmaz. Bulunduğunda da gelirimiz her zaman istek ve ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetmeyebilir. Ayrıca haram kılınmış alanlarda tüketim yapamayız. Meşru alanlarda ise dinimizin israf etmeme prensibine uymak zorundayız. Bu bakımdan yüce dinimiz İslam'da servetin harcanması teşvik edilmiş, ancak hem israfa varan harcamalar hem de cimrilik anlamına gelen harcamamak kınanmış, Yüce Allah'ın her şeyi bir ölçü ve denge ile yarattığı hatırlatılarak, insanlardan her alanda olduğu gibi harcamalarında da ölçülü ve dengeli olmaları istenmiştir. Nitekim yukarıda metnini ve mealini verdiğimiz Furkan Suresinin, onlar harcadıkları zaman ne savurganlığa saparlar ne de cimrilik ederler. Harcamaları bu ikisinin arasında dengeli olur ayetinde, Müslümanlardan gerek bireysel gerekse toplumsal hayatlarında israfla cimrilik arasında bir denge kurmaları istenmektedir. İsra suresinin 29. ayetinde aynı ilke şöyle vurgulanmaktadır. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma.

0: sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Ayetteki eli sıkı olma ifadesiyle cimrilik kastedilmektedir. Ellerin büsbütün açık olması ise israftan kinayedir. Yani ne öyle ellerini boynuna bağlamış gibi cimri ol, ne de malını saçıp savur. Çünkü her iki halde insanın kınanmasına ve üzüntüye uğramasına sebep olur. Aynı surenin 26 ve 27. ayetlerinde de infak ve harcama emredilirken, tüketim sınırının savurganlık ve gösterişe varacak şekilde ihlal edilmesi yasaklanmıştır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver. Fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Tüketimde iktisat ve denge prensibi şu ayetlerde de vurgulanmakta. Bahşedilen nimetlerden iktisat ve denge prensibini ihlal etmeden helal ve meşru ölçüler içerisinde yararlanılması istenmektedir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Gördüğünüz gibi Yüce Rabbimiz, verdiği maddi ve manevi nimetlerin ölçülü kullanılmasını istemekte, haddi aşıp savurganlık yapılmamasını ya da cimrilik edip söz konusu nimetlerin atıl tutulmasını yasaklamıştır. Diğer bir ifadeyle İslam'da insanlardan sosyal ilişkiler dahil hayatlarının her alanında olduğu gibi ekonomik hayatta da ifrat ve tefritten uzak, ölçülü ve dengeli olmaları istenmiştir. Bu nedenle ifrat noktası olan israfla tefrit noktası olan cimriliğin her ikisi de yasaklanmıştır. İktisatlı yaşamaksa teşvik edilmiştir. İktisatlı yaşamaya orta yolda diyebiliriz. Orta yol, insan hayatının adeta bir sigortasıdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, iktisat eden geçim sıkıntısı çekmez buyurmuşlar, kendileri de hayatlarının her alanında orta seviyede mütevazı bir hayat yaşamışlardır. Harcamalarda dengeli olmanın, iktisatlı davranmanın ölçüsü ise meşru ihtiyaçlardır. Bu bakımdan zamana, mekana ve kişinin durumuna göre değişiklik arz eden ihtiyaç ölçüleri iyi belirlenmelidir. Kişi bu konuda karar verirken ilahi ölçülerin yanı sıra aklını ve vicdanını da devreye sokmalıdır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Ra'd Suresi 19 ila 26. ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara. Yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana hadha'l Kur'an en yuftara min dunillah. Velakin tasdiqa'llezî beyne yedeyhi ve tafsîla'l kitâb la raybe fîhi min rabbil âlemîn.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Enam Suresi 84 ila 90. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerden idi. İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet, onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Hakku min Rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn. Sadakallahu'l-Azîm.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek Rabbinden gelendir.

0: O halde sakın şüpheye düşenlerden olma.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. İbrahim Altuntaş. Tahrim Suresi 8 ila 12. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe" dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O, "Rabbim" demişti, "yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar."
0: İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın

0: hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 136 ila 141. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere, Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur, deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Kim boyası bakımından Allah'tan daha güzeldir? Biz yalnız ona kulluk ederiz, deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Mü'minun Suresi 112 ila 118. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor, derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkarcılar

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

متكئين على سرر مصفوفة وزوج

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise, Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak, cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak, sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak, afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katır.

yaptıracağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Hud Suresi 115. Ayet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Vaka Suresi 75 ila 96. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o, değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkarcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette güzel ahlak.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Tegabün Suresi 16. ayette şöyle buyuruyor.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi. İslam dini, insanın yalnızca kendi hayatını düşünmesi, çıkarlarının peşinde koşarak vurdum duymaz davranmasını kesinlikle uygun görmemiştir. Canlı ve cansız diğer varlıkların farkında olmaması gibi bencil tutumları asla kabul etmemiştir. İslam dininde bencil eğilimler yanlış ve kötü kabul edilmiş, bunların yerine alçak gönüllülük, sevgi, dostluk, yardımlaşma ve dayanışma gibi erdemlerin geliştirilmesi istemiştir. Bencillik, İmanla bağdaşmayan bir huydur. Kişinin kendisini ve çıkarlarını başkalarınınkinden üstün tutması halidir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, "Nefisler kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır, elverişli kılınmıştır." buyurarak bencilliğin insanın yaratılışından kaynaklandığını belirtmiştir. Bencil insan sadece kendi nefsini düşünür ve kendi mutluluğunu önemser. Diğerlerinin huzurunu ve mutluluğunu umursamaz. Hayatın merkezine kendisini koyan bencil kişi, etrafındaki her şeyi ve herkesi kendi yararına kullanma çabası içine girerek çıkarcı bir tutum sergiler. Bencil insan paylaşmaya açık değildir. Elindekilerle yetinmez, hep daha fazlasını isteyerek hırsına yenik düşer, açgözlü biri oluverir. Bencil kimseler, sahip olduklarını bir başkasıyla paylaşmak istemez, cimrileşir. Kendisinden daha mutlu, daha zengin, daha başarılı, daha sağlıklı birilerinin varlığına tahammül edemez hale gelir. Onlara sahip oldukları bu özellikleri nedeniyle kin gütmeye başlar. Kin ve nefretin hakim olduğu bir kalpte ise güzel duygular, ahlaki erdemler gelişmeye fırsat bulamaz. Bencillik hem bireysel hem de toplumsal açıdan büyük zararlara yol açabilecek tehlikeli bir hastalıktır. Bencilce davranışlar, insanlar arasında yardımlaşma, dayanışma ve işbirliğine engel olur. Rekabet ve düşmanlık duygularını körükler. Böylece huzuru ve birliği günden güne bozulan toplum bölünmeye hazır hale gelir. Mümin, bencillik yerine başkalarını da düşünmeyi, İsraf ve cimrilik yerine yardım ve cömertliği benimser. Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenir. Kardeşinin ihtiyacını görmeyi kendi ihtiyacından daha önemli sayar. İslam kardeşliğini ayakta tutmak için elinden geleni yapar.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 42. Bölüm. Bu bölümde Mü'min Suresi 77-85. Ayetler, Fussilet Suresi ve Şura Suresi 1-43. Ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Sen şimdi sabret. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşecek. Muhakkak ki biz onlara vaktiyle bildirip uyarıda bulunduğumuz şeylerin bir kısmını ölmeden sana göstereceğiz. Bir kısmını da görmeden seni vefat ettireceğiz. Ama onlar da sonunda bize dönecekler. Senden önce de elçiler gönderdik. Onlardan sana hayat hikayelerini anlattıklarımız var, anlatmadıklarımız var. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir elçi ayet getiremez. Allah'ın buyruğu geldiğinde artık hak yerini bulmuştur ve ilahi hakikatleri yok etmeye kalkışanlar hüsrana uğramışlardır. Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah'tır. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Gönüllerinizdeki bir ihtiyaca onlar üzerinde ulaşırsınız. Onlarla ve gemilerle taşınırsınız. Allah size kanıtlarını gösteriyor. Allah'ın kanıtlarının hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde gezip de kendilerinden önce yaşamışlar.

Olmuş olanların akıbetlerini görmezler mi? Onların sayısı bunlardan daha çoktu, daha güçlülerdi. Yeryüzündeki eserleri de daha sağlamdı. Yine de kazandıkları onları kurtaramadı. Elçileri onlara açık seçik kanıtlar getirdiklerinde, sahip oldukları bilgileriyle böbürlendiler. Ama alay ettikleri şey onları kuşatıverdi. Dehşetli cezamızı gördüklerinde, Allah'ın birliğine inandık, ona ortak koştuğumuz şeyleri de şimdi reddetmekteyiz derler. Ama azabımızı gördüklerinde artık inanmaları kendilerine fayda vermeyecektir. Allah'ın kulları hakkında öteden beri uygulanan yasası böyledir. İşte o zaman artık inkarcılar hüsrana uğramışlardır. Fussilet Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Bu Kur'an, Rahman ve Rahim olan Allah'ın katından indirilmiştir. Bilmek isteyenler için ayetleri apaçık hale getirilmiş, Arapça okunan bir kitaptır. Müjdeleyici ve uyarıcı olarak indirilmiştir. Ama çokları yüz çevirdi. Artık onu işitmezler. Dediler ki, bizi çağırdığın şeylere karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda da sağırlık var. Bir de seninle bizim aramızda perde bulunmaktadır. Sen yapacağını yap, biz de yapmaktayız. De ki, ben de sadece sizin gibi bir beşerim. Bana ilahınızın tek ilah olduğu vahyedilmiştir. Doğruca ona yönelin. Ondan bağışlanma dileyin. Allah'a ortak koşanların vay haline. Ki onlar mallarından muhtaçları yararlandırmazlar. Onlar ahireti de inkar ederler. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için eksilmeyen bir mükafat vardır.
1: قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذ۪ي خَلَقَ الْأَرْضَ ف۪ي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ ف۪يهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ ف۪يهَا وَقَدَّرَ ف۪يهَا وَقَدْ

فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها

0: De ki, arzı iki devirde yaratanı inkar edip ona başkalarını ortak mı koşuyorsunuz? O yaratıcı ve alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu. Orayı bereketli hale getirdi. Gerekli besinleri orada bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede olmak üzere uygun ölçülerle yarattı. Bütün bunlar dört devirde oldu. Dahası o, duman halinde olan semaya iradesini yöneltti. Ardından ona ve arza, isteyerek veya istemeyerek varlık sahnesine gelin buyurdu. İsteyerek geldik dediler. Böylece onları iki evrede yedi gök olarak yarattı. Her göğe işlevini ilham etti. Biz yakın semayı kandillerle donattık ve onu koruduk. İşte bu her şeye gücü yeten, her şeyi bilen Allah'ın takdiridir.
1: فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودٍ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَنْ

0: عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون
1: Eğer onlar yine de yüz çevirirlerse de ki sizi Ad ve Semud'un başına düşen yıldırım gibi bir yıldırıma karşı uyarıyorum. Hani onlara peygamberler gelip ikna etmek için her yolu deneyerek Allah'tan başkasına kulluk etmeyin demişlerdi. Ama onlar Rabbimiz buna inanmamızı isteseydi mutlaka elçi olarak melekler gönderirdi. Bu durumda biz sizinle gönderilen şeyin gerçek olduğunu kabul etmiyoruz dediler. Anılan Ad kavmi, yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha güçlü kim var dediler. Onları yaratan Allah'ın kendilerinden daha güçlü olduğunu düşünmezler miydi? Onlar ayetlerimizi de inatla inkar ediyorlardı. Sonunda dünya hayatında onlara alçaltıcı cezayı tattırmak için o kara günlerde üzerlerine dondurucu bir rüzgar gönderdik. Ahiret azabıysa daha da alçaltıcı olacak. Onlara yardım da edilmeyecektir. Semud kavmine gelince onlara doğru yolu gösterdik. Ama körlüğü doğru yolu görmeye tercih ettiler. Nihayet kendi yapıp ettiklerinin sonucu olarak alçaltıcı bir yıldırım azabı yakalayıverdi onları. İnanan ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık.

0: Allah düşmanlarının ateşe doğru sevk edilecekleri gün, öncekileriyle, sonrakileriyle onların hepsi bir araya getirilir. Nihayet oraya geldiklerinde, vaktiyle yaptıklarından dolayı kulakları, gözleri ve derileri onların aleyhine şahitlik eder. Derilerine, "Niçin aleyhimize şahitlik ettiniz?" diye sorarlar. "Her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu," derler. "İlk önce sizi O yarattı. Şimdi de yine O'na dönüyorsunuz. Vaktiyle siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinizde şahitlik etmesinden sakınıyordunuz. Üstelik yaptıklarınızın çoğunu Allah'ın bilmediğini sanıyordunuz. İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti. Sonunda kaybedenlerden oldunuz. Artık dayanabilirlerse kalacakları yer ateştir. Kendilerine yeni bir fırsat verilmesini talep etseler de bu talepleri kabul edilmez. Onların yanlarına bazı arkadaşlar verdik de bunlar önlerinde bulunanı da arkalarında olanı da onlara şirin gösterdiler. Böylece kendilerinden önce gelip geçmiş olan cin ve insan toplulukları hakkındaki hüküm onlar için de kesinleşti. Kuşkusuz onların hepsi hüsrana uğramışlardır.
1: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَد۪يدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذ۪ي كَانُوا يَعْمَلُونَ ذَٰلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللّٰهِ النَّارُ لَهُمْ ف۪يهَا دَارُ الْخُلْدُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ
0: İnkarcılar dediler ki, bu Kur'an'a kulak vermeyin, okunurken gürültü yapın, belki bastırırsınız. O inkara sapanlara mutlaka şiddetli bir azap tattıracağız. Onları yaptıklarının en kötüsüne denk bir şekilde cezalandıracağız. İşte Allah düşmanlarının cezası, ateş. Ayetlerimizi inatla inkar etmelerinin cezası olarak orası onların sonsuza kadar kalacakları yer olacaktır. İnkara sapmış olanlar şöyle diyecekler: Rabbimiz, bizi saptıran şu cinleri ve insanları bize göster, onları ayaklarımızın altına alalım ki herkesten daha çok aşağılanmış olsunlar.

0: هو السميع العليم.
1: Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ

إنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

0: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.
1: Gece ve gündüz, güneş ve ay onun işaretlerindendir. Eğer gerçekten Allah'a tapıyorsanız, güneşe de, aya da secde etmeyin. Onları yaratan Allah'a secde edin. Şayet kibirlerine yediremezlerse bilsinler ki, Rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan gece gündüz onu tesbih etmektedirler. Onun işaretlerinden biri de şudur. Sen arzı ölmüş gibi kupkuru görürsün. Ama üzerine yağmur indirdiğimizde toprak canlanıp kabarır. Ona can veren elbette ölülere de can verir. O her şeye kadirdir. Ayetlerimiz konusunda gerçekten sapanlar bizden gizlenemezler. Bu durumda ateşe atılan mı daha iyidir, yoksa kıyamet günü huzurumuza güvenle gelen mi? İstediğinizi yapın. O yaptıklarınızı kuşkusuz görmektedir.

وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد.

0: farklı bir şey söylenmemektedir. Gerçekten Rabbin hem mağfiret sahibidir hem de onun çok yakıcı bir azabı vardır. Şayet biz onu yabancı dilde okunan bir kitap olarak indirseydik, mutlaka şöyle diyeceklerdi. Ayetlerinin açık seçik anlaşılır olması gerekmez miydi? Bir araba yabancı dilden bir kitap öyle mi? De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir sağırlık vardır. Kur'an onlara kapalıdır. Sanki onlara çok uzaktan sesleniliyor. Biz vaktiyle Musa'ya kitabı indirmiştik. Ama onda da ihtilafa düşülmüştü. Eğer Rabbin tarafından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, haklarında hüküm kesinleşmişti bile. Onun hakkında gerçekten koyu bir kuşku içindedirler. Kim dine ve dünyaya yararlı bir iş yaparsa, kendi iyiliği için yapmış olur. Kim de kötülük işlerse, kendi aleyhine işlemiş olur. Senin Rabbin kullarına asla haksızlık etmez.
1: İleyhi yuraddu ilmus sa'a. وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ

0: من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.
1: Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah onlara ilahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede diye seslendiği gün sana açıkça söyleyelim. İçimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır.
0: La yes'emul insanu min du'a'il hayr ve immessehu şerru fe ye'usun qanutu. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ.
1: İnsan İyi şeyleri istemekten usanmaz. Başın

Ona bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırırsak mutlaka şöyle diyecektir: bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkâra sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir azap tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak, arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişseniz? Bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir? Bilesin ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi.

0: أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير
1: رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla Hamim Ayn Sin Kaf Büyük İzzet, derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar. Ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi bilin ki bağışlama ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili hiçbir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi, onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat O, kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerinse ne bir velisi, arka çıkanı, ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir. Ve O'nun gücü her şeye yeter.
0: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ ف۪يهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ اِلَى اللّٰهِ ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُن۪يبَ فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
1: Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte o Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır. Ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. O'na benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol, dilediğine de ölçülü verir. Çünkü O her şeyi bilmektedir.

مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

دينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم.

0: إليك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد.
1: O Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız. O konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: Ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda tartışmaya gerek yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyametin vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki, kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler.
0: Allahu latifun bi'ibadihi yerzuku men yasha ve huvel kaviyyul aziz. Men kana yuridu harthal ahireti nezid lehu fi harthih. وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ.

0: دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير.
1: Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Kim ahiret inancını isterse, onun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyor? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarsa cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullara verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah katında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tevbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılar içinse çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O, kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Gerçek dost ve koruyucu, her türlü hamde layık olan O'dur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O'nun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir.

0: Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde onun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur. Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemilerde onun kudretinin kanıtlarındandır. O dilerse rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder. Birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar. Namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir davranıştır. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma, ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir.
1: Sadakallahu'l-Azim.
0: Azim olan Allah doğru söyledi. Mü'min Suresi 77 ila 85. ayetler, Fussilet Suresi ve Şura Suresi 1 ila 43. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
3: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
1: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Enfal Suresi 1-8. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de, hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih Okumuş. Araf Suresi 26 ila 31. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken

kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata az sonra.
1: Hazreti Nuh aleyhisselam ve kavmi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz Nuh'u kavmine, kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye peygamber olarak gönderdik. Nuh şöyle dedi: "Ey kavmim, şüphesiz ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vakit gelince ertelenemez. Keşke bilseydiniz." Nuh şöyle dedi: "Ey Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı. Kuşkusuz sen onları bağışlıyorsun diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler." Nuh Suresi 1 ve 7. Ayetler. Bu ayeti kerimelerde Hazreti Nuh'un kendisinden önce gelen birçok peygamber gibi halkın ileri gelenlerini İslam'a davet ettiği ancak onların inanmadığı anlatılmaktadır. Ayrıca halkın kendilerini felakete sürükleyen kimselere tabi olduklarını ifade buyurarak onların servet ve evlatlarıyla övünen kimselere tabi olmalarını Cenab-ı Hakk'a şikayet etmektedir. Ayetlerde sadece dünyevi nimet ve ikballere önem verilmesinin uzun vadede mutlaka manevi değerleri yok edip toplumun temel dokusunu tahrip edeceği gerçeğine de ayrıca vurgu yapılmaktadır. Peygamberlerin ve onların varisi olan alimlerin görevi, üzerlerine düşen davet görevini eksiksiz yapmaktır. Nitekim Hazreti Nuh'un gece gündüz demeden bütün gücüyle halkının kurtuluşu için çalıştığı, böylece sorumluluğunu yerine getirdiği bildirilmektedir. İnsanların bu daveti kabule yönelmesi ise Allah'ın hidayet etmesine bağlıdır. Hazreti Nuh'un oğlu ve hanımının iman etmelerini sağlayamaması, Peygamberimizin amcası Ebu Talib'e iman ettirmede muvaffak olamaması bunun en güzel delilidir. Hidayet ve dalalet Allah Teala'nın elindedir. İmanı olmayan veya imanının gereklerini yerine getirmeyeni peygamber dahil kimse kurtaramaz. Zira Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Kimi ameli geri bırakırsa nesebi onu ahirette öne geçirmez." Bu nedenle halkımız arasında yaygın olan "ben hoca oğluyum, ben hacı oğluyum" gibi sözler yersiz laflardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya şöyle demiştir: "Ey Muhammed'in kızı Fatıma, kendini ateşten koru. Ben Allah katında sizin için hiçbir şey yapamam." Ayet-i kerimelerde insanlar iman ederlerse mutlu ve huzurlu olarak yaşayıp ölecekleri ama iman etmezlerse mutsuz ve huzursuz yaşayacakları, nihayet hayatlarının felaketlerle son bulacağı anlatılmaktadır. İman ne kadar toplumun huzur ve esenliğinin kaynağı ise işlenen günahlar da o kadar huzur ortamının gerilemesine sebeptir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: "O ülkelerin halkı inanıp Allah'ın azabından korunsalardı, elbette üzerlerine gökten ve

0: aşama yaratarak mükemmel bir varlık haline getirdiğini hatırlatıp, insanın ona minnettar olması, varlığını ve birliğini tanıyıp kulluk etmek suretiyle minnet ve şükrünü göstermesi gerektiğini ifade etmiştir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Burhan işleyenle vahiden hayata.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun çok kıymetli dinleyicilerim. Hem Diyanet radyolarından hem sosyal medya hesaplarından kendilerine ulaştığımız kıymetli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu her birimize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler nasip eylesin. Ne kadar süremiz varsa dünyada takdir ettiği o süreyi razı ve memnun olduğu şekilde yaşayabilmeyi, değerlendirebilmeyi, mümin ve muttaki bir kul olarak huzuruna varabilmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, malumunuz Zümer suresinden devam ediyoruz. Bugün 23. ayeti kerimeye geldik. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Estaiz billah. Allahu nezzele ehsenen hadisi kitaben müteşabihen methani. Tekşe'irru minhu cülûdüllezîne yakşevne rabbahum. Thumme telînu cülûduhum ve kulûbuhum ilâ zikrillah. Zâlike hüdallâhi yehdi bihi men yeşâ. Ve men yudlilillâhu femâ lehu min hâd. Allah kendi içinde uyumlu gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Evet, sözlerin en güzeli Allah'ın sözüdür Celle Celaluhu. İnne ehsenel hadisi kitabullah. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır buyurulmaktadır hadis-i şerifte de. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın yoludur. Hamdolsun Cenab-ı Hak sözlerin en güzelini çok okuyabilmeyi, doğru anlayabilmeyi ve güzel yaşayabilmeyi her birimize nasip eylesin. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Rablerinden korkanların تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ. Rablerinden korkanların derileri, tüyleri, efendim, onun etkisiyle ürperir. Ve ثُمَّ تَل۪ينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. Allah'ın zikrine yumuşar onların hem bedenleri hem de kalpleri. Hem derileri hem kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar, huzura kavuşur. Hani bir önceki ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Teala Hazretleri فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ. Allah'ın zikrinden gafil kalıp da kalpleri katılaşmış olanlara ne kadar yazık buyurmuştu ya. Kalbin Allah'ın zikrinden uzak kalması kalbi katılaştırır. Ama müminler böyle tekrar tekrar böyle ayetlerin, benzer ayetlerin geçtiği en güzel söz olan Allah'ın kitabı okunduğu zaman böyle derileri ürperir, Allah'ı anmaya yönelirler ve hem derileri hem kalpleri yumuşar buyuruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Zikrin etkisiyle, Allah'ın kitabının etkisiyle, okunan ayetlerin etkisiyle, elbette bu etkinin oluşması

okuması için insanın okuduğu ayetleri anladığı dilde de okuması lazım. Kur'an-ı Kerim'in lafzı insanı etkiler. Mucizedir. Lafzı zaten mucizedir. İnsana ayrı bir haz verir, ayrı bir tat verir, ayrı bir maneviyat kazandırır. Ama etkinin tam kamil olabilmesi için okuduğu ayetlerin anlamını da mutlaka okuması lazımdır ki ayet-i kerimede Rabbimizin ifade buyurduğu hal gerçekleşmiş olsun. Sonra ذَٰلِكَ هُدَ اللّٰهِ يَهْد۪ي بِه۪ي مَنْ يَشَاءُ İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi bununla doğru yola iletir, hidayete ulaştırır. İnsan iyi niyetle, samimiyetle bu kitaba yönelirse bu kitabın içerisindeki hakikatlerle Allah da onu hidayete ulaştırır. Allah da onu iyiliklere ulaştırır. Allah da onu doğru yola ulaştırır. Ancak وَمَنْ يُضْلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Allah insanı durduk yere şaşırtmaz. Durduk yere dalalete sürüklemez. İnsan dalaleti ister, şaşkın bir hayat yaşamayı ister, sapmayı ister. Allah da onun iradesine göre, onun isteğine göre yolları ona açar. Dolayısıyla bu insanın kendi kararıdır netice itibariyle. Yani kendi meylinin Allah tarafından nasip edilmesidir ki Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde pek çok yerde insanların yaptıkları, kazandıkları, yaşadıkları, zulümleri, inkarları, küfürleri sebebiyle onların hidayetten mahrum kaldıkları, dalalete sürüklendikleri anlatılmaktadır zaten Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde. Sonra buyuruyor ki Rabbimiz Celle Celaluhu, اَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi daha zor durumda? O gün zalimlere vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denilecektir. Yani kıyamet gününde şiddetli azaba karşı kendini korumaya çalışan kişi mi, yoksa cennette bulunan kişi mi? Bu kıyas kabul eder mi kıymetli dinleyenlerim? Bu kıyas kabul eder mi? Yani azaba düşer olmuş, azaba müstehak olmuş kimse mi, yoksa cennette olan kimse mi? Yani cennette olan kimse mi diye ayet-i kerimede yok da biz o sorunun muhtevasından bunu anlıyoruz zaten. Yani kendisini korumaya çalışan kişi mi? Yani bu mu daha kötü durumda? Cenneti hak eden kimse mi daha kötü durumda? Yani böyle bir kıyas yapılabilecek bile bir kıyas değildir yani. Elbette Rabbinin rızasını ve cennetini kazanmış olanların hali diğerleriyle kıyas bile kabul etmeyecek kadar güzeldir elbette. Ama insan eğer bu akıbeti düşünmeden yaşamışsa, azabın kötüsüne müstahak olacak şekilde hayatını geçirmişse Allah korusun, وَقِيلَ لِلظَّالِم۪ينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ Vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denilecektir. Kıyamet günü zalimlere vaktiyle kazandığınızı bugün tadın denilecektir onlara. Cenab-ı Hak zalim olmaktan, yanlış yapmaktan, günaha dalmaktan, rızasını kaybettirecek yanlışların içerisinde bulunmaktan bizleri muhafaza eylesin kıymetli dinleyenlerim. Çünkü bunun telafisi yoktur. Çünkü böyle bir akıbete düçar olduktan sonra geriye dönüşü yoktur. Çünkü pişmanlığın faydası yoktur. Ahu efgan etmenin, feryadu figan etmenin bir karşılığı yoktur. Yarın bu hale düşmemek için bugün tedbirleri alıp iman edip Rabbimizin razı ve memnun olduğu bir kul olmak için bıkmadan, usanmadan, bir gayret

0: birlikte çalışmak gerekir kıymetli dinleyenlerim. Kezzebellezine min kablihim feetâhumul azâbu min haythu la yeş'urûn. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlardı. Yalanladılar onlardan öncekiler de yani. Hakikati yalanladılar. Bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap geldi, indi. فَاَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. Fark edemediler nereden geldiğini, hissedemediler nereden geldiğini, öyle bir azap indi. Şimdi bu arka arkaya okuduğum 3 ayet-i kerimeyi bir kez daha topluca okuyayım. Çünkü çok çarpıcı, özellikle 23. ayet-i kerime üzerinde çok durmamız gereken ayet-i kerimelerden bir tanesidir kıymetli dinleyenlerim. Buyurur ki Rabbimiz Celle Celaluhu, Allah sözün en güzelini benzeşen anlamlı ve hakikatleri tekrarlanan bir kitap olarak indirdi. Müteşabih ve mesani kavramları geçiyor. Müteşabih birbirine benzeyen, anlamları birbirine benzeyen, efendim mesani de tekrar eden, hakikatleri tekrarlanan bir kitap olarak indirdi. Bu kitabın etkisiyle Rablerine saygı duyanların tüyleri ürperir. Bu kitabın etkisiyle Rablerine saygı duyanların tüyleri ürperir. Sonra hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikrine, yani Kur'an'a ısınıp yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın dileyeni kendisiyle doğru yola ulaştırdığı bir rehberdir. Dilediğini kendisiyle doğru yola ulaştırdığı bir rehberdir. Allah kimi de saptırırsa, yani o sapmak ister de Allah onun sapkınlığını onaylarsa, biraz önce arz ettim, artık ona hiçbir yol gösteren olmaz. Kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse, kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse, güvende olan kimse gibi, cennette olan kimse gibi midir? Bu kısmı dediğim gibi muhtevadan, ayetin gelişinden çıkarıyoruz biz. Yoksa kıyas yaptığı kişi geçmiyor ama kıyamet gününde yüzünü azabın şiddetinden korumaya çalışan kimse gibi midir? Kimse midir? Derken yani bu güvende olan, cennette olan kimseyle aynı mıdır şeklinde anlıyoruz biz. Zalimlere dünyadayken kazandıklarınızı tadın denilecektir. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı ve bilemeyecekleri, fark edemeyecekleri, hissedemeyecekleri bir yerden onlara azap gelmişti. فَاَذَاكَهُمُ اللّٰهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Böylece Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Allah onlara dünya hayatında rezilliği tattırdı. Ahiretteki azap ise daha büyük olacaktır. Dünya hayatında rezil rüsvey oldular. Yani daha önce Mekke müşriklerinden önce geçmiş dönemlerde de Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar çok sayıda oldu. Fark etmedikleri yerden daha dünyadayken kimisine kasırga, fırtına, kimisine taş, kimisine zelzele, sarsıntı, kimisine sel ve benzeri dünyadayken cezalandırıldılar. Dünya hayatında bir kere rezilliği tattılar bunlar. Ahiretteki azap ise daha büyük olacaktır. Ahiretteki azap bu azaptan çok daha büyük olacaktır. Şimdi dünyada böyle musibetler Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiğine göre önceki kavimlerde özellikle bunu Cenab-ı Hak bildirmezse bilemeyiz zaten. Hangi sıkıntının, musibetin hangi amaçla geldiğini Allah bildirirse biz bilebiliriz Celle Celaluhu. Dolayısıyla Cenab-ı Hak Teala Hazretleri işte Lut Aleyhisselam'ın kavmi şu fiil işliyorlardı, şöyle cezalandırdılar. Semud kavmi böyle yapıyorlardı, böyle cezalandırdılar. Medyenler şöyle yapıyorlardı, böyle cezalandırdılar diye anlatıyor. Şimdi bunların dünyadaki akıbetleri, sonlarına dair bilgi. Ama asıl çekecekleri sıkıntı, yani neticede dünyada eğer ahiret olmasa ölmüşler. İşte selle, yangınla, efendim yıldırımla ya da zelzeleyle filan bitmiş her şey. Ama orada kalmıyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri, vele azabul ahireti ekber lev kanu ya'lemun, ahiretteki azap çok daha büyüktür, keşke bilselerdi buyurmak suretiyle asıl sıkıntının sonsuz, bitmek tükenmek bilmeyen ahiret azabı olduğunu ifade buyuruyor. Cenab-ı Hak hem dünyada azaba uğramaktan, sıkıntı çekmekten, hem de ukbada, ahirette ebedi azaba düçar olmaktan her birimizi muhafaza eylesin duasıyla, kaldığımız yerden 27. ayet-i kerimeden itibaren önümüzdeki programda devam etmek ümidiyle Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma kana hadzal Kur'an en yuftara min dunillah. Velakin tasdiqallazi beyne yedeyhi ve tafsilal kitab la raybe fihi min rabbil alamin.
0: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huve lillezine amenu hüden ve şifa.
0: De ki, o inananlar için bir rehber ve şifadır.
1: Burası Diyanet Kur'an'dır.

0: Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır. Mü'min Suresi 38 ila 48. ayet-i kerimeler.
1: Euzü billahi

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O inanan kimse dedi ki, ey kavmim, bana uyun ki sizi doğru yola ileteyim. Ey kavmim, şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük yaparsa ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim mümin olarak salih bir amel işlerse, işte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak rızıklandırılacaklardır. Ey kavmim, bu ne hal? Ben sizi kurtuluşa çağırıyorum, siz ise beni ateşe çağırıyorsunuz. Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Ben ise sizi mutlak güç sahibine, çok bağışlayana, Allah'a çağırıyorum. Şüphe yok ki sizin beni tapmaya çağırdığınız şeyin ne dünya ne de ahiret konusunda hiçbir çağrısı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Şüphesiz aşırı gidenler cehennemliklerin ta kendileridir. Size söylediklerimi hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını hakkıyla görendir. Allah onu onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı. Öyle bir ateş ki onlar sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. Ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara, biz size uymuş kimselerdik. Şimdi şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz? Derler. Büyüklük taslayanlar ise şöyle derler. Biz hepimiz ateşin içindeyiz. Şüphesiz Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Nahl Suresi 128. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ferruh Muştuer. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus nafile bir ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Mahmud Hakkı Bayır. Kehf Suresi 45 ila 49. Ayeti Kerimeler.

kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara dünya hayatına dair şu örneği de ver. O gökten indirdiğimiz su gibidir. O su sayesinde yerdeki bitkiler gelişip birbirine karışır. Sonra da bu bitkiler rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah her şeye muktedirdir. Servet ve oğullar dünya hayatının süsüdür. Kalıcı olan iyi davranışlarsa Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkarılmışlardır. Onlara, andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi tek başınıza bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Artık kitap, amel defteri ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkuya kapılmış olarak, vay halimize, bu nasıl kitapmış, küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş dediklerini görürsün. Böylece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Nisa suresi 29 ila 33. ayeti kerime.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız. Ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.

Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün 3. cüzdeyiz. 3. cüzden 3 konuyu sizlere aktaracağız. 3. cüzde Bakara suresinin son tarafı ve Ali İmran suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 konunun yani 3 mesajın ilki tevhid inancı ve dua bilinci. Vahyin rehberliğindeki muvahhid bir insan olmak ve her zaman Allah'a dua etmek gerekir. Bakara suresinin son kısmında inançla ilgili 2 bölüm bulunmaktadır. Birisi ayetül kürsüdür ki bu ayette tevhid inancı bağlamında Allah'ın gücü ve otoritesi tanıtılır. Diğeri de Bakara suresinin Amener Rasulü olarak bilinen son 2 ayetidir. Burada da iman yenileme ve söz verme, ayrıca hayati bir dua bulunmaktadır. İkinci mesajsa ahiret bilinci ve diriliş örnekleridir. Vahyin rehberliğinde ahiret inancı güçlenmeli ve hesap günü unutulmamalıdır. Bakara suresinin sonundaki bir diğer önemli konuysa diriliş örnekleridir. Allah Teala insanların ahiret inancını güçlendirmek için dünyada bazı diriliş örnekleri göstermiştir. Bunlar Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam ve Hazreti Üzeyir aleyhissalatü vesselam döneminde yaşanmış örneklerdir. Bu örneklerden bir başkası ileride rastlayacağımız Ashab-ı Kehf'tir. Ve üçüncü konuya baktığımızda Allah'a teslimiyet bilinci başlığıyla karşılaşıyoruz. Hayatın her alanında Müslümanca yaşamak. Ali İmran suresi Bakara suresinin devamı niteliğindedir. Bakara suresinde Yahudilerin hataları anlatılırken bu surede de Hristiyanların hataları anlatılır. Daha surenin başında Kur'an ayetlerinin muhkem yani açık ve müteşabih yani kapalı olarak iki kısım olduğu açıklanır. İnanç, ibadet, ticaret, evlilik ve ahlak gibi konularla ilgili ayetler muhkem kapsamındadır. Muhkem ayetlere hem iman edilir hem de onlarla amel edilir. Müteşabih ayetlere yani kapalı ayetlere gelince onlara sadece iman edilir, yorum, tefsir ve tevil edilmez. Hazreti İsa'nın babasız doğuşu da bu müteşabih kapalı konulardandır ve Allah'ın bir mucizesidir. Önceki ehli kitaptan Yahudiler muhkem ayetlerde yani ahkamda hata ettiler. Hristiyanlar da müteşabih yani kapalı mucizevi konularda hata ettiler. Bu cüzde Meryem validemiz ve Hazreti İsa'nın doğuşu ve gençliği anlatılır. Sonra da konu şu ayetle tamamlanır. İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Burada Hristiyanlara bir mesaj verilir. Siz Hazreti İsa'nın babasız doğmasını yanlış yorumladınız ve hemen Tanrı'nın oğlu dediniz. Haşa! Halbuki onun durumu Hazreti Adem'in durumu gibidir. Mucizedir. Ayrıca Hazreti Adem hem annesiz hem de babasız yaratılmıştır. Bunlara rağmen o insandır ve insan peygamberdir. Dolayısıyla Hazreti İsa da bir insandır ve insan peygamberdir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Allah içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir. Meryem oğlu İsa'ya açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Allah dileseydi, elçilerin ardından gelen insanlar, kendilerine bunca açık delil geldikten sonra birbirine düşüp savaşmazlardı. Lakin farklı yollara yöneldiler. Bu sebeple kimileri iman etmiş, kimileri de inkar etmişlerdir. Allah dileseydi aralarında savaşmazlardı. Fakat Allah dilediğini yapar. Ey iman edenler! Alım-satım, dostluk ve aracılığın olmadığı bir gün gelip çatmadan, Allah'ın size verdiklerinden onun için harcama yapın. Kâfirler, zalimlerin ta kendileridir. Allah, ondan başka ilah yoktur, diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir, ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden açıkça ayrılmıştır. Artık kim sahte ilahları reddeder de Allah'a inanırsa, kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah her şeyi işitir ve bilir. Allah iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin velileri ise sahte ilahlardır. Onları aydınlıktan çıkarıp karanlıklara sokarlar. İşte bunlar ateşliklerdir. Bunlar orada devamlı kalıcıdırlar. Allah'ın kendisine verdiği iktidara dayanarak Rabbi hakkında İbrahim'le tartışmaya giren kimseyi görmedin mi? İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir deyince o, hayat veren ve öldüren benim dedi. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Hadi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine inkarcı ne diyeceğini bilemedi. Allah zalimler topluluğuna rehberlik etmez. Yahut evlerinin çatıları çöküp üzerine duvarları yıkılarak harap olmuş, ıssız bir kasabaya uğrayan kimsenin durumu gibi. Bu kişinin Allah bütün bunları öldükten sonra nasıl diriltecek demesi üzerine, Allah onu 100 yıl ölü olarak tuttu, sonra diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldım dedi. Allah, hayır, 100 yıl kaldın. Anlamak için yiyeceğine içeceğine bak. Henüz değişmemiş. Eşeğine bak. Seni insanlara bir işaret kılmamız için ve kemiklere bak. Onları nasıl düzeltiyor ve üzerini etle kaplıyoruz buyurdu. Artık o adam için durum açıkça ortaya çıkınca, biliyorum ki Allah kesinlikle her şeye kadirdir dedi. İbrahim, Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun bana göster deyince, Rabbi, yoksa inanmıyor musun demişti. O, hayır inanıyorum fakat kalbim tam kanaat getirsin diye cevabını verdi. Rabbi, kuşlardan 4 tane al, onları kendine alıştır. Sonra her bir tepeye onlardan bir parça bırak. Sonra onları çağır. Koşarak sana gelecekler. Ve şunu bil ki Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir buyurdu. Mallarını Allah yolunda harcayanların örneği, her başağında 100 tanenin bulunduğu 7 adet başak çıkaran bir tohum tanesi gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilmektedir. Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da harcadıklarının arkasından başa kakıp incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. İyi sayılan bir söz ve bir bağışlama, arkasından eziyet gelen bir sadakadan daha iyidir. Allah zengindir, halimdir. Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde, malını insanlara gösteriş yapmak için harcayan kimse gibi, sadakalarınızı başa katmak ve incitmek suretiyle boşa çıkarmayın. O kimsenin misali, üzerinde toprak bulunan düzgün ve yalçın bir kayadır. Kayanın üzerine şiddetli bir yağmur yağmış, onu çıplak halde bırakmıştır. Bu gibilerin kazandıkları hiçbir şeyden istifadeleri olmaz. Ve Allah, inkarcı topluluğa hidayet vermez. Mallarını Allah'ın rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise, tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçedir. Şayet sağanak yağmazsa incecik yağar. Allah yapıp ettiklerinizi görmektedir. Sizden biri arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, içinde ırmaklar akan ve kendisi için orada her çeşit meyvenin bulunduğu bir bahçesi olsun da, bakıma muhtaç çoluk çocuğu varken kendine ihtiyarlık gelip çatsın. Bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. Düşünesiniz diye Allah önünüze açık işaretler koyuyor. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkardıklarımızın iyilerinden verin. Kendinizin ancak içiniz çekmeye çekmeye alabileceğiniz adil şeyleri hayır diye vermeye kalkışmayın. Bilin ki Allah zengindir. Bütün iyilik ve güzellikler ona mahsustur. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah ise kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. O dilediğine hikmeti verir ve kime hikmet verilirse o kimse birçok hayra nail olmuş demektir. Bunuysa ancak derin kavrayış sahibi olanlar düşünüp anlarlar. Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise gerçek ve samimi yardımcıları yoktur. Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel. Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefaret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir. Fakat Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır, hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir. Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz. Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız. Kendilerini Allah yoluna adayan, bu yüzden seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendilerini simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık olarak hayra sarf edenler için Rableri nezdinde ecirleri vardır. Onlar için ne korku olacak ne de üzüleceklerdir. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Bunun sebebi onların alım satımda ancak faiz gibidir demeleridir. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi ise haram kılmıştır. Artık kime Allah'tan bir öğüt erişir de faizciliği bırakırsa geçmişteki kendisinindir. Durumunun takdiri Allah'a aittir. Kim de yine faizciliğe dönerse işte bunlar orada devamlı kalmak üzere cehennemliklerdir. Allah faizi tüketir, sadakaları ise artırır ve Allah hiçbir inkârcı günahkârı sevmez. Şüphe yok ki iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar, namaz kılanlar ve zekat verenlerin Rableri katında ecirleri vardır. Onlara ne korku vardır ne de üzüleceklerdir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve gerçekten iman etmiş iseniz faizden kalanı bırakın. Bunu yapmazsanız Allah ve Resulü tarafından size bir savaş açıldığını bilin. Eğer tevbe ederseniz haksızlık etmemek ve haksızlığa uğramamak üzere ana paranız sizindir. Eğer eli darda olan biri borçluysa eli genişleyinceye kadar beklemek gerekir. Şu da var ki bağışlamanız eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Bir günden sakının ki onda Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese hak ettiği tam olarak verilecek ve onlara haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Belirlenmiş bir zamana kadar bir borç ilişkisi kurduğunuzda bunu yazın. Aranızdan bir katip bunu adaletle yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan geri durmasın. Artık o yazsın, borçlu da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer borçlu akılca zayıf veya eksik,

Yahut kendisi yazdıramaz durumda olursa, velisi adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahidi de tanık tutun. Şahitler iki erkek olmazlarsa, rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkekle, biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki de kadın olsunlar. Çağrıldıklarında şahitler gelmezlik etmesinler. Borç küçük olsun, büyük olsun, vadesini belirterek onu yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmanız Allah katında daha adaletli, şahitlik için daha destekleyici ve şüpheye düşmemeniz için daha uygundur. Borç ilişkisinin aranızda alıp vererek bitirdiğiniz peşin ticaret olması müstesnadır. Onu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Katip de, şahit de zarar görmesin. Eğer zarar verirseniz, şüphesiz bu sizin yoldan çıkmanız demektir. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Şayet yolculuk halinde olur ve yazacak birini bulamazsanız, teslim alınmış rehinler yeterlidir. Birbirinize güveniyorsanız, kendisine güvenilen borçlu emaneti yerine getirsin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanıklığı gizlemeyiniz. Kim onu gizlerse şüphesiz onun kalbi günahkardır. Allah yaptıklarınızı eksiksiz bilmektedir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah'a aittir. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah her şeye kadirdir. Allah'ın elçisi ve müminler, Rabbinden ona indirilene iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandılar. Onun elçileri arasında ayrım yapmayız. Ve işittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz. Gidiş sanadır dediler. Allah hiçbir kimseyi gücünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rahmetinle muamele buyur. Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın. Artık inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Âl-i İmran Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki, Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. Onun, Kur'an'ın bir kısım ayetleri muhkemdir. Ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra
Kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. İnkar edenlerin malları da, evlatları da Allah'ın azabına karşı onlara hiçbir yarar sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemin yakıtıdır. Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin durumu gibi onlar bizim ayetlerimizi yalanladılar. Allah da günahları yüzünden onları yakalayıverdi. Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Resulüm, inkar edenlere de ki, yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalma yeri. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grupta sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan mümin grup, diğeri ise gözleriyle bunları kendilerinin iki misliymiş gibi gören kafir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır. Nefsani arzulara, özellikle kadınlara, oğullara, yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük, insanlara çekici gelmiştir. İşte bunlar, dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki, varılacak güzel yer Allah'ın katındadır. De ki, size bunlardan daha iyisini bildireyim mi? Takva sahipleri için Rableri katında altlarından ırmaklar akan, ebediyen kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını eksiksiz görmektedir. Bu nimetler, ey Rabbimiz, biz gerçekten iman ettik. Günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler içindir. Allah, hak ve adaleti ayakta tutarak kendinden başka ilah olmadığını bildirdi. Melekler ve ilim sahipleri de bunu ikrar ettiler. Evet, ondan başka ilah yoktur. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah katında din, kesinlikle İslam'dır. Kitap verilenler, ancak kendilerine ilim geldikten sonradır ki, aralarındaki hak tanımazlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bilmelidirler ki, Allah'ın hesabı çok çabuktur. Eğer seninle tartışmaya girerlerse de ki, bana uyanlarla birlikte ben kendimi Allah'a teslim ettim. Ehli kitaba ve ümmilere, siz de Allah'a teslim oldunuz mu de. Eğer teslim oldularsa doğru yolu buldular demektir. Yok eğer yüz çevirdilerse, sana düşen yalnızca bildirimde bulunmaktır. Allah kullarını çok iyi görmektedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir azabı müjdele. İşte onlar dünyada da ahirette de emekleri boşa giden kimselerdir. Onların hiç yardımcıları da yoktur. Kendilerine kitaptan bir pay verilmiş olanlara baksana. Aralarında hakem olması için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da, içlerinden bir grup yüz çevirip gerisin geri gidiyor. Onların bu tutumu, sayılı günler dışında bize ateş asla dokunmayacak demelerinden ötürüdür. Uydura geldikleri yalanlar, dinleri hakkında kendilerini yanıltmaktadır. Peki onları geleceğinde kuşku bulunmayan bir gün için topladığımızda ve hiçbir haksızlığa uğramaksızın, herkese hak ettiği tas tamam verildiğinde halleri nice olacak? De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltirsin,
Dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok, sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğine sayısız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa artık Allah'la olan bağını koparmış demektir. Ancak onlardan gelebilecek bir tehlikeden korunmanız başkadır. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Sonunda dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da, Allah onu bilir. Göklerde olanları da, yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin yaptığı iyiliği de, işlediği kötülüğü de önüne konmuş olarak bulacağı gün, insan ister ki kendisiyle kötülükleri arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisi hakkında sizi uyarıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. De ki, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki, Allah kafirleri sevmez. Allah birbirinden gelme nesiller olarak Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alemlere, bütün yaratılmışlara üstün kıldı. Allah hakkıyla işitmekte ve bilmektedir. Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti: Rabbim, karnımdakini kayıtsız şartsız sana adadım. Benden kabul buyur. Kuşkusuz sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Onu doğurunca dedi ki, Rabbim, onu kız doğurdum. Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilmektedir. Erkek de kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. İşte ben onu ve soyunu kovulmuş şeytana karşı senin korumana bırakıyorum. Bunun üzerine Rabbi ona hüsnü kabul gösterdi ve onu güzel bir şekilde yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımıyla görevlendirdi. Zekeriya onu bulunduğu yere, mabetteki odaya her girdiğinde yanında yeni bir rızık bulur ve ey Meryem, bu sana nereden diye sorar, o da Allah tarafından cevabını verirdi. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Orada Zekeriya Rabbine dua edip dedi ki, Rabbim, bana tarafından temiz bir nesil ihsan eyle. Kuşkusuz sen duayı işitmektesin. O mabette durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: Allah'ın bir kelimesini tasdik edici, efendi, iffetli ve salih kullardan bir peygamber olarak Yahya'yı Allah sana müjdeliyor. Zekeriya ise şöyle dedi: Rabbim, bana ihtiyarlık gelip çattığı, üstelik karım da kısır olduğu halde benim nasıl oğlum olabilir? Buyurdu ki, işte böyle. Allah dilediğini yapar. Rabbim dedi, bana bir alamet göster. Şöyle buyurdu: Senin için alamet, insanlara 3 gün ancak işaretle konuşmandır. Rabbini çok an, onun yüceliğini dile getir. Melekler şöyle demişti: Ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz kıldı ve seni bütün dünyadaki kadınlara üstün eyledi. Ey Meryem, Rabbine ibadet et, secdeye kapan, huzurunda eğilenlerle beraber sen de eğil. Bunlar sana vahiy yoluyla bildirmekte olduğumuz gayb haberlerindendir. İçlerinden hangisi Meryem'i himayesine alacak diye kura çekmek üzere kalemlerini atarlarken sen onların yanında değildin. Onlar tartışırken de sen yanlarında değildin. Melekler demişti ki, ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelime ile müjdeliyor. Adı Meryem oğlu İsa Mesih'tir. Dünyada da ahirette de itibarlı ve Allah'a yakın kılınanlardandır.
O hem beşikteyken hem de yetişkin halde insanlarla konuşacak ve salih kişilerden olacak. Dedi ki, Rabbim, bana bir erkek eli değmediği halde nasıl çocuğum olur? Allah buyurdu, İşte öyle. Allah dilediğini yaratır. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece ol der, o da oluverir. Rabbin ona yazmayı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretecek. Onu İsrailoğullarına elçi olarak gönderecek ve o şöyle diyecek. Kuşkuya yer yok. İşte size Rabbinizden bir mucizeyle geldim. Size çamurdan kuş biçiminde bir şey yapar, ona üflerim. Allah'ın izniyle derhal kuş oluverir. Yine Allah'ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz, elbette bunda sizin için bir ibret vardır. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınmış olanların bir kısmının sizin için helal olduğunu bildireyim diye gönderildim ve size Rabbimden bir mucize getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru olan yol budur. İsa onlardaki inkarcılığı sezince, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sordu. Havariler cevap verdiler. Biz Allah için yardımcılarız. Allah'a inandık. Şahit ol ki biz Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Allah buyurmuştu ki, Ey İsa, ben seni vefat ettireceğim. Seni katıma yükselteceğim. Seni o inkarcılardan arındıracağım ve sana tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte ayrılığa düşüp durduğunuz hususlarda aranızda hükmü o zaman ben vereceğim. İnkar edenleri dünyada da, ahirette de şiddetli bir azaba çarptıracağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacak. İman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapanlara gelince, Allah onlara mükafatlarını eksiksiz verecektir. Allah zalimleri sevmez. İşte bu sana okuduğumuz apaçık delillerdir. Hikmet dolu sözlerdir. Allah nezdinde İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan var etti, sonra ona ol dedi ve oluverdi. Gerçek Rabbinden gelendir. Öyleyse kuşkulananlardan olma. Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Eğer yine yüz çevirirlerse, kuşkusuz Allah bozguncuları çok iyi bilmektedir. De ki, ey ehli kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin. Yalnız Allah'a tapalım, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah'ı bırakıp da içimizden bazıları diğer bazılarını Rab edinmesin. Eğer yine yüz çevirirlerse, şahit olun ki biz Müslümanlarız deyin. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da, İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz.
İbrahim ne Yahudi ne Hristiyan idi. Bilakis o tek Allah'a inanıp boyun eğmiş biriydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber Hazreti Muhammed ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Ehli kitaptan bir kısmı istediler ki sizi saptırsınlar. Oysa onlar ancak kendilerini saptırıyorlar da farkına varmıyorlar. Ey ehli kitap! Gerçeği görüp durduğunuz halde niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ey ehli kitap! Neden hakkı batılla karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Ehli kitaptan bir grup şöyle dedi. Gün başlarken müminlere indirilmiş olana iman edip günün sonunda inkar edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler. Ve kendi dininize uyanlardan başka hiç kimseye inanmayın. De ki, doğru olan yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Birine size verilenin benzeri veriliyor diye mi veya Rabbinizin huzurunda aleyhinize deliller getirecekler diye mi böyle davranıyorsunuz? De ki, kuşkusuz lütuf Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah zatında ve sıfatlarında sınırsızdır ve her şeyi bilmektedir. Rahmetini dilediğine özgü kılar. Allah büyük lütuf sahibidir. Ehli kitaptan öylesi vardır ki, ona yüklerle mal emanet etsen, onu sana noksansız öder. İçlerinden öylesi de vardır ki, ona bir dinar emanet etsen, tepesine dikilip durmadıkça onu sana ödemez. Çünkü onlar, ümmilere yaptıklarımızdan dolayı bize bir vebal yoktur derler. Onlar bile bile Allah adına yalan söylemektedirler. Hayır, öyle değil. Her kim ahdine vefa gösterir ve günah işlemekten sakınırsa, bilsin ki Allah o sakınanları sever. Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların ahirette hiç nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır. Onlardan bir grup, kitapta olmayanı ondan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Ve Allah katından olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah hakkında yalan uydurmaktadırlar. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine okuyup öğretmekte olduğunuz kitap gereğince Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? Allah peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra, nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde, ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde, kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine, o halde şahit olunuz, ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. Artık bundan sonra her kim dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Onlar Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde olanlar da, yerde olanlar da isteyerek veya istemeyerek hep ona boyun eğmişlerdir ve ona döndürüleceklerdir. De ki, biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa, İsa ve bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında ayrım yapmayız ve biz ona teslim olmuşuzdur. Kim İslam'dan başka bir din arama çabası içine girerse, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek,
ve ahirette ziyan edenlerden olacaktır.

İman edip bu Resulün hak olduğuna şahit olduktan ve kendilerine apaçık kanıtlar geldikten sonra inkarcılığa sapan bir kavme Allah nasıl hidayet nasip eder? Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez. İşte onların cezası, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğramalarıdır. Ebedi olarak bu lanetin içine gömülüp gideceklerdir. Ne azapları hafifletilecek, ne de kendilerine fırsat tanınacaktır. Ama yaptıklarının ardından tevbe edip kendilerini düzeltenler başka. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Elbette imanlarının ardından inkarcılığa sapıp, sonra inkarlarını daha da artıranların tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar, sapkınların ta kendileridirler. Evet, inkar edip de kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek olsa dahi asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elem veren bir azap vardır. Hiç yardımcıları da yoktur. Azim olan Allah doğru söyledi. Bakara Suresi 253 ila 286. ayetler ve Ali İmran Suresi 1 ila 91. ayetlerin yer aldığı 3. cüzün mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Davut Kaya'nın sunumuyla Kur'an Hocası az sonra.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Enfal Suresi 45 ila 49. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum. Ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir, dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar, bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa, bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Evet, bugünkü dersimiz yine birlikteliğimiz için bir fırsat. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, af ve mağfireti hepimizin ve bütün inananların üzerine olsun değerli dostlar. Kur'an Hocası programımızda bugün Mutaffifin suresinin ilk 4 ayeti kerimesini inşallah okuyarak okuma özellikleri hususunda birlikte istişaremizi ya da paylaşımımızı gerçekleştireceğiz. Mutaffifin suresinin ilk 4 ayeti kerimesi 587. sayfada yer almakta. Sayfa başından ilk 4 ayet. Yine birlikte okuyoruz. 3 defa tekrar edecek, sonra açıklamalara geçeceğiz. Buyurun, başlıyoruz.

Sadakallahü'l-Azim. Evet, Allah kabul eylesin. Aziz dinleyenler, okuduğumuz bu dört ayeti kerimenin okunuşuyla alakalı detayları ya da dikkate alacağımız hususlara şöyle temas ederek açıklamalarımızı sürdürelim. Veylül lil mutaffifin derken, burada bakınız, veylün li. Tenvin kendisinden sonra gelen bir lam ile bir arada idgamlı okunacak. Veylün li değil, veylül lil mutaffifin, tenvin lama idgam edilecek. Ama burada tutmanın olmayacağını. Veylül lil mutaffifin şeklinde tutmadan şeddeliymiş gibi. Veylül lil mutaffifin. Ayrıca da el mutaffifin derken, mutaffifin kelimesinde hep söylüyorum. Çünkü bu ülkemizde maalesef bir alışkanlık haline geldi. Yani çoklarından hem duyuyoruz hem de neden bu hale geldi, neden düzeltmiyoruz hala diye de üzülüyoruz. Da harfini ta sesiyle okuma, evet, da harfini ta sesiyle okuma gibi kötü bir alışkanlık oluştu.

hakkınız kötü bir alışkanlık diyorum. Neden? Harfi değiştirme bir kötülüktür. Dikkatlerinize arz ediyorum. Onun için mutaffifin değil mutaffifin. Bakınız.

Mutaffifin. Muta, ta, ta. Bakınız bu ta değil. Lil mutaffifin. Bunu ehlinden çalışarak öğrenmekte fayda var. Geçiyoruz bir sonraki ayet-i kerimeye. Ellezine izektalu. Ellezine. Zal harfi peltek. İza kelimesindeki zal peltek okunan harfler malum. Ha diyebilirsin ki hocam iza dediniz. Med yaparak okuyorsunuz. İza ama geçerken izektalu. İzektalu derken tabii bu tür yerlerde daha önce detayını kısmi olarak açıkladığımı düşünüyorum. Açıklamış olmam lazım. Bu tür yerlerde medler, medle okunan kelimeler bir sonraki harf, telaffuz edilecek harf sakin ise ki işte burada kaf harfidir. Sakin ise geçişlerde bu med harfleri uzatma vazifesi görmez, uzatılmazlar. Onun için izektalu değil, izektalu diye medsiz bağlıyoruz. İzektalu alen nasi yestevfun. Yestevfun. Bakınız burada vav ile fa harfinin bir arada olduğu bir telaffuz var. Belki biraz zor ama her zaman söylediğimiz bir kelime vardı hatırlayınız. Sırası geleni oku. Böyle bir cümle. Sırası geleni. Bakalım. Yestev. Yestev. Vav'ı telaffuz ediyoruz, okuyoruz. Yestev. Vav harfinden sonra fa'ya geçiyoruz. Fa'yı da kendi yerine çıkaracağız. O zaman alen nasi yestevfun diye okuduk. Devam ediyoruz.

Nuhum. Medler var. Harflerin çıkışı var. Bunlara dikkat ederek geçiyoruz. Evveze Nuhum yuhsirun. Yuhsirun. Devam ediyoruz. Ela yazunnu. Ela yazunnu. Yazunnu. Va harfi kalın ve peltek. Yazunnu. Nun da şeddeli, onu da tutuyoruz. Ela yazunnu ulaike. Ulaike. Meddi muttasıl. Dört elif miktarına kadar uzatıyoruz. Ulaike ennehum meb'usun. Meb'usun. Ayn ve sa harflerine burada dikkat edeceğiz. Ennehum meb'usun diye bitiriyoruz bu ayeti kerimeyle. Efendim, yaptığımız açıklamaları dikkate alarak buyurun. Bir kez de birlikte okuyup sonra dersimizi tamamlamış olacağız inşallah. Evet, okuyoruz.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Allah kabul eylesin kıymetli dostlar. Evet, bugünlük dersimizi tamamladık. Bir sonraki Kur'an Hocası dersinde yeniden buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız.
2: Kur'an Hocası hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
5: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
3: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu hüden ve şifa.
3: De ki, O inananlar için bir rehber ve şifadır.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
6: Aşr-ı Şerif. Hasan Koçak. Kamer Suresi 41 ila 55. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Firavun'un halkına da uyarılar gelmişti. Ama onlar bütün delillerimizi yalan saydılar. Biz de onları üstün ve güçlü olana yaraşır biçimde kıskıvrak yakaladık. Şimdi söyleyin bakalım ey putperestler, sizin inkarcılarınız şu anılanlardan daha mı iyi, yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş hükmü mü var? Yoksa onlar biz yenilmez bir topluluğuz mu diyorlar. Yakında o topluluk da yenilecek ve arkalarını dönüp kaçacaklar. Ama asıl vadeleri kıyamet günüdür. Ve kıyamet günü şüphesiz daha dehşetli ve daha acıdır. Şu bir gerçek ki günaha batmış olanlar doğru yoldan sapmış ve kendilerini yakmışlardır. O gün yüzüstü ateşe sürüklenirler. Tadın bakalım cehennemin dokunuşunu. Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık. Ve bizim buyruğumuz tektir. Göz açıp kapayıncaya kadar olup biter. Andolsun biz sizin nice benzerlerinizi helak ettik. Düşünecek yok mu? Yaptıkları her şey defterlerde kayıtlıdır. Büyük küçük hepsi satır satır yazılmıştır. Takva sahipleri cennetlerde ve ırmak kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda gücüne sınır olmayan bir hükümdarın huzurundadırlar. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

40 ayette iman. Allah Teala A'raf suresinin 180. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Allah kendisine dua edilmesi gereken tek varlıktır. Ondan başkasına dua edilmez, niyazda bulunulmaz. Buna rağmen geçmişten günümüze nice insan bu gerçeğe aykırı hareket etmiş, kendi kendine inanç esasları uydurmuş, eliyle yaptığı putları ilah edinmiş, onlara insanüstü nitelikler yüklemiştir. Allah'ın yanında yardımcı ve aracı oldukları zannıyla onlardan medet ummuş ve yardım istemişlerdir. Cenab-ı Hak'sa tevhid, yani Allah'tan başka ilah olmadığı ilkesine tamamen ters olan bu inancı asla kabul etmeyeceğini, gönderdiği peygamberleri ve indirdiği ilahi kitaplarıyla haber vermiştir. Allah Teala'nın 99 ismi vardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu isimleri öğrenip gereğine uygun yaşayan kişinin cennete gireceğini müjdelemiştir. Allah'ın isimleri başkası için kullanılmaz, hele hele putlara asla verilemez. Zira ondan başka ilah yoktur. Hiçbir şey ona denk değildir. Mümin, Rabbine isimleriyle dua etmeli, yalnız ona ibadet etmeli ve yalnız ondan yardım beklemelidir.
3: 40 ayette iman.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Şura Suresi 36 ila 40.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükafat inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar, işleri aralarında şura, danışma ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman aralarında yardımlaşanlar içindir. Bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülüktür. Ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez. Zulme uğradıktan sonra kendini savunup hakkını alan kimseye ceza vermek için bir yol yoktur. Ceza yolu ancak insanlara zulmedenler ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık edenler içindir. İşte onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de sabreder ve bağışlarsa işte bu elbette azmedilecek işlerdendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy, başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Lokman Suresi 17. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Ali İmran Suresi 159 ila 163. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen onlara sırf Allah'ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile. İş hakkında onlara danış, karar verince de Allah'a güven. Doğrusu Allah, kendisine güvenenleri sever. Allah size yardım ederse, artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa, ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a güvensinler. Hiçbir peygamber, savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa, kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Sonra herkese kazanmış olduğunun karşılığı, kimse haksızlığa uğratılmaksızın tas tamam ödenir. Allah'ın rızasını elde eden, Allah'ın gazabına uğrayan gibi olur mu hiç? Bunun varacağı yer cehennemdir. O ne kötü bir varış yeridir. Onlar Allah'ın razı oldukları, Allah katında derece derecedir. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Kur'an'ın terk edilmesi. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Furkan Suresi 30. Ayet.

İlahi vahyin temel hedefi, yeryüzüne halife olarak gönderilen insana yol haritası çizerek, onun dünya ve ahiret selametine vesile olacak bir hayatı temsil etmesini sağlamaktır. Bu gerçek, Yüce Kitabımızda açıkça dile getirilmektedir. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için kuluna apaçık ayetler indiren O'dur. Şüphesiz Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Hadid Suresi 9. Ayet. Kur'an'ın nüzulü ilk muhataplarının tümü üzerinde aynı karşılığı bulmamış, Hazreti Ebubekir, Hazreti Hatice, Hazreti Bilal, Hazreti Yasir ve Hazreti Sümeyye gibi ilk Müslümanların teslimiyeti, Ebu Cehil ve Ebu Leheb gibi isimlerde yerini inkâra bırakmıştır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Peygamber'in dilinden zikredilmiştir. Hazreti Peygamber'in kavmi hakkındaki bu şikayet, bağlamı göz önüne alındığında bir ahiret sahnesini canlandırmaktadır. Günah işleyerek kendisine ve çevresine zulmeden kimsenin, ''Ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım'' şeklindeki pişmanlığını dile getireceğini bildiren ayetler, Resulün onlardan razı olmayışını, onların tutumları üzerinden anlatan bu ayetle devam etmektedir. Ayette anahtar kavram mehcur kelimesidir. Mehcur, Kur'an'ı terk etmek, ondan yüz çevirmek ve onu dinlememektir. Kur'an'ın terki, onun kalp ya da hem kalp hem de dille terk edilmesi anlamındadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kavmini Rabbine şikayet ederken, onların Kur'an'ı terk edilmiş olarak bıraktıklarını dile getirmiştir. Peki kavim yani toplulukla kastedilen nedir? Erken dönem müfessirlerimizden Mukatil, ayette geçen kavim tabirini Kureyş olarak açıklamış, Taberi kelimeyle ilgili olarak kendilerini tevhide davet etmek üzere beni gönderdiğin kimseler demiştir. Yani ayetin ilk muhatapları kendi içlerinde yaşayan, onu yakından tanıdıkları ve kendilerini uyarmak için gönderilen peygamberin sözüne itibar etmeyen Mekke halkıdır. Onlar Kur'an'ın hak olduğunu düşünmüyorlardı. Kendileri inanmadılar, inanmak isteyenlere de engel olmaya çalıştılar. Ataları uyarılmamış, bu yüzden de gaflet içinde olan bu putperest toplumun Kur'an'a uzak durmalarının arka planında yeni bir dini kabul etmeleri karşısında statülerini koruyamamak, alışmış oldukları hayatı kaybetmek gibi endişeler vardır. Sahip oldukları psikolojiyle Kur'an'ı dinlediklerinde onun güzelliğine kapılma korkusu taşımışlardır. Nitekim Velid bin Muire, Mekke'nin ileri gelenlerinden ve Hazreti Peygamber'e en çok karşı çıkanlardan olduğu halde, Kur'an'ı Hazreti Ebu Bekir'den dinlemiş ve etkilenmiş, ''Allah'a yemin ederim bu kelam insanların ve cinlerin sözü değildir. Onun üzerinde bir güzellik vardır. Kesinlikle o yücelir, galip gelir.'' demiştir. Velid bu ikrarına rağmen çevresindekilerin tesiriyle Müslüman olmadan ölmüştür. Bazı müfessirler, Hazreti Peygamber'in kitabı terk ederek imandan yüz çeviren Mekke müşrikleri hakkında Allah'a şikayette bulunduğunu, Allah'ın da Hazreti Peygamber'e sabır telkin ettiğini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Hazreti Enes'ten rivayet edilen bir hadis, Kur'an'ı okuma noktasında dahi terk etmenin ahirete bakan yönüne vurgu yapmaktadır. Kim Kur'an'ı öğrenir, sonra mushafını asar da belli aralıklarla ona bakmazsa, bu Kur'an ona asılı olarak gelir ve ''Ey alemlerin Rabbi, senin bu kulun beni terk etti, benimle onun arasında hüküm ver.'' der. Ayetin, Kur'an'ın ilk muhataplarının Kur'an'dan yüz çevirmelerinden bahsederek lafzı onlara mahsus kılması, anlamının umumi olmasına engel değildir. Müminlerin Kur'an'a karşı görevleri vardır. Bunlardan ilki, onu okumak ve anlamaktır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı tertil ile okumakla emrolunmuştur. Kur'an'ı ağır ağır, tane tane oku. Müzzemmil Suresi 4. Ayet. Ayette okumanın niteliğine işaret eden tertil kelimesi, düşünerek okumak anlamındadır. Müminlerden Kur'an'ı tertil ile okumaları, üzerine düşünmeleri, helali helal, haramı haram bilmeleri beklenmektedir.
İnsan için adeta bir hayat kılavuzu olan Kur'an'a tabi olmak, Allah'a ve peygamberine iman eden herkesi kapsayan bir durumdur. Hazreti Peygamber Kur'an'ı tarif ederken, onda sizden öncekilerin ve sizden sonrakilerin haberleri vardır. Aranızda nasıl hükmedeceğiniz onda açıklanmıştır. O oyun ve eğlence değil, hakla batılı birbirinden ayırandır. Onu büyüklenerek terk eden zorbayı, ondan başkasıyla hidayet arayanı Allah saptırır. O Allah'ın kopmayan sağlam ipidir. O hikmet dolu zikirdir. O dost doğru yoldur buyurmuş, Kur'an'la amel edenin Allah tarafından mükafatlandırılacağını, onunla hükmedenin adaletle hükmetmiş, insanları ona çağıranın doğru yola çağırmış olacağını vurgulamıştır. Bu hadis, Kur'an'a karşı en temel görevimizin, onu hayatın her safhasına dahil etme ve insanlara da bunu tavsiye etme olduğunu hatırlatması bakımından dikkat çekicidir. Kur'an okunmalı, anlaşılmalı, yaşanmalı ve yaşatılmalıdır. Aksi halde dünya ve ahirette Hazreti Peygamber'in kendilerinden yakındığı topluma benzemek ve onların ahirette uğradığı hüsrana uğramak kaçınılmazdır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Davud Kızılkaya. Nebe Suresi 31 ila 40. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, içki dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır.

bağıştır. O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. İnsanlar O'nun huzurunda izinsiz ve asılsız konuşmaya yetkili olamayacaklar. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamayacak. Konuşan da doğruyu söyleyecektir. İşte bu kesin olarak gelecek gündür. O halde kim dilerse Rabbine varan bir yol tutsun. Biz insanın önceden yapıp ettiklerine bakacağı, inkarcının da keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
0: İkinci cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Bakara suresi 142 ila 252. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: İnsanlardan bir kısım sefihler, onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden vazgeçiren sebep nedir diyeceklerdir. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O, dilediğini dosdoğru yola iletir.
2: İşte böylece siz insanlara şahit olasınız. Peygamber de size şahit olsun diye size aşırılıklardan uzak bir ümmet yaptık. Biz bu yöneldiğin kıbleyi, özellikle Resul'e uyanlarla sırt çevirenleri açıkça ayırt edelim diye belirledik. Bu, Allah'ın hidayet verdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelecektir. Allah, imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah, insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Biz senin yüzünü göğe doğru çevirdiğini elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki, kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelmiş bir gerçek olduğunu

gibi tanırlar. Yine de içlerinden bir grup bile bile gerçeği saklıyorlar. Gerçek Rabbinden gelendir. O halde sakın şüpheye düşenlerden olma. Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Her nereden yola çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Her nereden çıkarsan, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede bulunursanız, yüzünüzü yine o tarafa döndürün ki, haksızlığa saplanmış olanları dışında, insanların aleyhinize kullanacakları bir delil bulunmasın. Onlardan korkmayın, benden korkun. Ve bir de size nimetimi tamamlayayım. Siz de hidayete eresiniz. Nitekim aranızdan size bir peygamber gönderdik. O size ayetlerimizi okuyor, sizi arıtıp temizliyor, size kitabı ve hikmeti öğretiyor. Yine size daha önce bilmediklerinizi öğretiyor. Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Safa ile Merve Allah'ın nişanelerindendir. Dolayısıyla hac veya umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatıyla karşılayan ve çok iyi bilendir. İndirdiğimiz açık delillerle hidayet bilgisini, kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra, gizleyenler yok mu? İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet okuyanlar lanet eder. Ancak tövbe edenler, kendilerini düzeltenler ve gerçeği açıkça ifade edenler bunun dışındadır. İşte bunların tövbesini kabul edeceğim. Doğrusu ben tövbeleri çokça kabul eden ve rahmeti bol olanım. Gerçekleri inkar eden ve inkarcılığa saplanmış olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üzerinedir. Onlar hep lanette kalacaklar, azapları hafifletilmeyecek ve yüzlerine bakılmayacak. Mabudunuz tek ilah olan Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahman'dır, Rahim'dir. Kuşkusuz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, İnsanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah'ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgarları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette

ayette nice deliller vardır. İnsanlardan kimileri vardır ki, Allah'tan başka bazı varlıkları Allah'a denk tanrılar sayar da, bunları Allah'ı sever gibi severler. İman edenlerse en çok Allah'ı severler. Keşke zalimler azapla yüz yüze geldiklerinde anlayacakları gibi, şimdi de bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlasalardı. İşte o zaman izlenenler, kendilerini izleyenlerden hızla uzaklaşmışlardır. Artık azabı görmüşler, aralarındaki bağlar kopmuştur. İzleyenler şöyle derler: ne olurdu bize ikinci bir fırsat verilseydi de, şimdi onlar bizden uzaklaştıkları gibi biz de onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara yapıp ettiklerini kendileri için pişmanlık sebepleri olarak gösterir. Onlar artık ateşten çıkacak değillerdir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan maddelerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkinliği, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi buyurur. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, atalarımızdan gördüğümüze uyarız dediler. Ya atalarının aklı bir şeye ermemiş, doğru yolu bulamamışlarsa? İnkarcılara seslenenin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey işitmeyen hayvana haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Çünkü onlar düşünmezler. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin ve Allah'a şükredin. Eğer ona kulluk ediyorsanız. Allah size yalnızca murdar eti, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkasının adına kesilmiş olanı haram kıldı. Ama biri zorda kalırsa, haksızlığa sapmadıkça, sınırı aşmadıkça kendisine günah yoktur. Biliniz ki Allah bağışlayan ve esirgeyendir. Allah'ın indirdiği kitabın bir bölümünü gizleyenler ve onu az bir şey karşılığında satanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak. Onları arındırmayacak. Onlar için elem verici bir azap vardır. Onlar doğru yol karşılığında sapkınlığı, mağfiret karşılığında azabı satın almış kimselerdir. Ateşe ne kadar da dayanıklılarmış. Bu azabın sebebi Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve kitap hakkında aykırı görüşlere sapanların derin bir ayrılıkçılık içine düşmüş bulunmalarıdır. Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden, sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan, namazı kılıp zekatı verendir. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabrederler. İşte doğru olanlar bunlardır ve işte takva sahipleri bunlardır. Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında kısas size gerekli kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. Ancak her kime kardeşi tarafından bir şey bağışlanırsa artık ona hakkaniyetle uymalı ve diyeti ona güzellikle ödemelidir.

0: Rabbinizden bir hafifletme, bir rahmettir. Bundan sonra kim haddi aşarsa ona elem verici bir azap vardır. Kısasta sizin için hayat vardır. Ey akıl sahipleri! Umulur ki sakınırsınız. Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal bırakıyorsa, anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı. Onu işittikten sonra, kim değiştirirse günahı yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar da ilgililerin aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir. Ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye uygun hükümler gönderiyor. Kullarım sana beni sorduklarında bilsinler ki şüphesiz ben yakınım. Bana dua ettiğinde dua edenin dileğine karşılık veririm. Şu halde benim davetime gelsinler ve bana iman etsinler ki doğru yolu bulabilsinler. Oruç gecesinde kadınlarınızla birleşmek size helal kılındı. Onlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Sizin kendinizi sıkıntıya sokmakta olduğunuzu Allah bilmiş, tövbenizi kabul etmiş ve sizi bağışlamıştır. Şimdi artık onlarla birleşin ve Allah'ın sizin için yazdığını isteyin. Fecrin beyaz ipi, siyah ipinden sizin için ayırt edilir hale gelinceye kadar yiyin için. Sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekilmişken kadınlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. Allah ayetlerini insanlar için işte böyle açıklar. Umulur ki sakınırlar. Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Bile bile günaha saparak insanların mallarından bir kısmını yemeniz için onun bir parçasını yetkililere aktarmayın. Sana hilalleri soruyorlar. De ki, onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip girmeniz değildir. Fakat erdemlilik kişinin Allah'a saygılı olmasıdır. Evlere kapılarından gelin. Allah'a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz. Size karşı savaşanlarla siz de Allah yolunda savaşın. Fakat aşırılığa sapmayın. Allah aşırılığa sapanları sevmez. Onları yakaladığınız yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram civarında onlar sizinle savaşmadıkça siz de orada onlarla savaşmayın. Şayet sizinle savaşmaya kalkışırlarsa o zaman onları öldürün. İşte kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar vazgeçerlerse artık Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Fakat vazgeçerlerse artık zalimlerden başkasına saldırmak yoktur. Haram ayın karşılığı haram aydır. Saldırmazlık kurallarına riayet karşılıklıdır. Şu halde kim size saldırırsa, onun saldırısının dengi ile siz de ona saldırın. Allah'ın hükmüne saygılı olun ve bilin ki Allah kendisine saygılı olanların yanındadır. Allah yolunda harcama yapın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Kuşkusuz Allah iyilik edenleri sever. Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hastaysa veya başından bir rahatsızlığı varsa tıraşın olup oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda hacdan önce umre yapan kişi gücünün el verdiği türden bir kurban kessin. Bulamayansa hac sırasında 3 gün, döndükten sonra da 7 gün, yani tam 10 gün oruç tutmalıdır. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. Hac bilinen aylardadır. Kim o aylarda hacca karar verip niyet ederse, bilsin ki hac sırasında kadına yaklaşmak, günaha sapmak ve tartışıp çekişmek yoktur. Ne hayır işleseniz Allah onu bilir. Azık edinin. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takvadır. Öyleyse bana saygı duyun ey akıl sahipleri. Rabbinizden bir lütuf beklemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan dalga dalga indiğinizde Meşari-i Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği şekilde zikredin. Kuşkusuz siz bundan önce yolunu şaşırmışlardandınız. Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Hacca mahsus ibadetlerinizi bitirdiğinizde de atalarınızı andığınız gibi, hatta daha canlı bir şekilde Allah'ı anın. Ama insanlardan öyleleri vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle bir kimsenin ahiretten hiç nasibi yoktur. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İşte kazandıklarından bir payı olanlar bunlardır. Allah hesabı çok çabuk görür. Belirlenmiş günlerde Allah'ı zikredin. Allah'a saygılı olan için 2 günde dönmekte acele edene günah yoktur. Daha uzun kalana da günah yoktur. Allah'a saygılı olun. Bilin ki sizler onun huzurunda toplanacaksınız. İnsanlardan öylesi vardır ki dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığındaysa ülkede bozgunculuk çıkarıp ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense, gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız, bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir. İsrailoğullarına sor. Onlara nice apaçık ayet verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, bilsin ki Allah cezalandırmada çok şiddetlidir. İnananlarla alay ederek inkara sapanlar, dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar, kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah, müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda, insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimselerden başkası değildi. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dilediğini doğru yola iletir. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler, öyle sarsılmışlardı ki, peygamber ve yanındakiler Allah'ın yardımı ne zaman gelecek demeye başladılar. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal, ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız, muhakkak ki Allah onu bilir. Size zor geldiği halde savaş üzerinize farz kılındı. Hakkınızda hayırlı olduğu halde bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz. Sizin için kötü olduğu halde bir şeyden hoşlanmış da olabilirsiniz. Yalnız Allah bilir. Siz bilmezsiniz. Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkarıp sürmekse Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır. Ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar. İman edenler, hicret eden ve Allah yolunda savaşanlar. Şüphesiz işte bunlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok yarlıgayıcıdır. Sonsuz rahmet sahibidir. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde insanlar için büyük zarar ve bazı faydalar vardır. Zararları da faydalarından büyüktür. Sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki, ihtiyaç fazlasını. Allah sizin için ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını iyileştirmek hayırlı bir iştir. Onlarla içli dışlı olursanız, zaten onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah düzeltenle bozanı bilir. Allah dileseydi sizi güçlüğe düşürürdü. Hiç şüphe yok ki Allah izzet ve hikmet sahibidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür kişiden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Sana kadınların adet dönemi hakkında soru soruyorlar. De ki, o sıkıntılı bir haldir. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın. Allah çok tövbe edenleri sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize nasıl isterseniz öyle yaklaşın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Yeminlerinizden dolayı Allah'ı iyilik etmeye, kötülükten sakınmaya ve insanların arasını düzeltmeye engel kılmayın. Allah her şeyi işitir ve bilir. Yeminlerinizin kasıtlı olmayanlarından dolayı Allah sizi sorumlu kılmaz. Fakat kalplerinizin yöneldiği yeminden sizi sorumlu tutar. Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir. Kadınlarından uzaklaşmaya yemin edenler için 4 ay beklemek vardır. Eğer geri dönerlerse Allah çok bağışlayıcıdır, sonsuz rahmet sahibidir. Boşanmaya karar vermiş olurlarsa şüphe yok ki Allah her şeyi işitir ve bilir. Boşanan kadınlar kendi başlarına evlenmeksizin 3 adet süresince beklerler. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorlarsa Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Eğer taraflar arayı düzeltmeyi istiyorlarsa, kocaları onları kendilerine geri çevirme hususunda başkalarından daha ziyade hak sahibidirler. Kadınların makul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır. Erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Boşama 2 keredir. Her ikisinden sonra ya iyilikle evlilik içinde tutmak veya güzellikle serbest bırakmak gerekir. Eşlerin Allah'ın koyduğu kurallara uymamalarından korkmadığınız sürece onlara verdiğiniz mehirden hiçbir miktarı geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer Allah'ın kurallarına uymamalarından korkarsanız, kadının evlilikten kurtulmak için bir meblağ vermesinde taraflara bir vebal yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu kurallardır. Öyleyse onları çiğnemeyin. Her kim Allah'ın koyduğu kuralları çiğnerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. İkinciden sonra koca eşini bir daha boşarsa, bundan sonra kadın boşayandan başka bir kocayla evlenmedikçe ona helal olmaz. İkinci koca da onu boşarsa, birinci kocasıyla bu kadının Allah'ın kurallarına riayet edecekleri kanaatine varırlarsa, tekrar evlilik hayatına dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bunlar Allah'ın kurallarıdır. Bilmek isteyenler için onları açıklamaktadır. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini doldurduklarında, ya onlarla yeniden evlenip iyilikle tutun, ya da iyilikle serbest bırakın. onları zarar vererek haklarını çiğnemek için nikah altında tutmayın. Bunu yapan bilsin ki kendine kötülük etmiştir. Allah'ın ayetlerini sakın alaya almayın. Allah'ın size bahşettiği nimetleri, kitaptan ve hikmetten size öğüt vermek üzere gönderdiklerini dilinizden düşürmeyin. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi bilmektedir. Kadınları boşadığınızda, onlar da bekleme sürelerini tamamladıklarında, aralarında makul ve meşru ölçülerde rızalaştıkları takdirde, boşayan kocalarıyla yeniden evlenmelerine engel olmayın. Bu söylenenler, içinizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüttür. Bunlar sizin için en iyi iç ve dış temizliği sağlayan öğütlerdir. Tam manasıyla bilen Allah'tır. Sizse bilmezsiniz. Emzirmeyi tamamlamak isteyen için analar çocuklarını tam 2 yıl emzirirler. Onların normal ölçülerde yiyecek ve giyeceklerini sağlamak da çocuk kendisinden olanın, babanın borcudur. Hiç kimse gücünü aşan bir şeyle yükümlü kılınamaz. Ne ana çocuğu yüzünden zarara uğratılsın, ne de babası çocuğundan dolayı zarar görsün. Kendisine miras kalan kimseye de benzer yükümlülük vardır. Ana baba karşılıklı danışarak ve anlaşarak çocuğu sütten kesmek isterlerse bundan dolayı onlar için bir sakınca yoktur. Çocuklarınızı süt annelere emzirtmek isterseniz münasip olan ücreti verdiğiniz takdirde sizin için bir günah yoktur. Allah'ın koyduğu kurallara aykırı davranmaktan sakının ve bilin ki Allah yaptıklarınızın tamamını görmektedir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları eşleri kendi başlarına evlenmeksizin 4 ay 10 gün beklerler. Bekleme sürelerinin sonuna geldiklerinde kendileri hakkında normal ölçülerde yapıp ettiklerinden size bir sorumluluk yoktur. Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Bu kadınlarla evlenme isteğinizi üstü kapalı bildirmenizde veya içinizde saklamanızda bir sakınca yoktur. Allah bu kadarını onlara söyleyeceğinizi bilmektedir. Fakat meşru söz söylemeniz dışında onlarla gizli sözleşme yapmayın. Bekleme emri süresine ulaşmadıkça evlenme akdi yapmaya kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizde olanları bilmektedir. Ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Kadınları boşarsanız, onlarla birleşmemiş ve mehirde belirlememiş olursanız, mali bir sorumluluğunuz yoktur. Zengin gücü yettiği kadar, eli darda olan da gücü yettiği kadar olmak üzere, onlara makul, gönül alıcı bir şeyler verin. İyiler için bu bir borçtur. Bir mehir belirlediğiniz halde, onlarla birleşmeden kendilerini boşarsanız, belirlediğiniz mehrin yarısını ödemek size borçtur. Ancak kadınların bağışlaması veya nikah bağı elinde olanın hoşgörülü davranması müstesnadır. Hoşgörülü davranmanız takvaya daha uygundur. Aranızda lütufkar davranmayı unutmayın. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Namazları ve orta namazı aksatmadan kılın. Huşu içinde Allah'ın huzurunda durun. Bir şeyden korkarsanız yaya veya binek üzerinde kılabilirsiniz. Korkunuz geçince Allah'ı daha önce bilmediğinizi size öğrettiği gibi anın. İçinizden vefat edip de geride eşler bırakanlar, 1 yıla kadar evlerinden çıkarılmaksızın eşlerinin geçimliğini vasiyet etsinler. Onlar çıkar giderlerse, kendiliklerinden yaptıkları uygun şeylerde sizin için bir vebal yoktur. Allah, izzet ve hikmet sahibidir. Boşanmış kadınlara faydalanacakları uygun bir şeyler verilmesi, Allah'ın rızasını gözetenlerin borcudur. Aklınızı kullanasınız diye Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor. Sayıca binleri buldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Bunun üzerine Allah onlara ölün dedi. Sonra kendilerine hayat verdi. Şüphesiz Allah'ın insanlar üzerinde büyük lütufları vardır. Ama insanların çoğu şükretmezler. Allah yolunda savaşın ve bilin ki Allah her şeyi işiten ve bilendir. Kim Allah'a güzel, karşılık beklemeden bir borç verirse, Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Daraltan da, genişleten de Allah'tır. Ve O'na döndürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah'ın yolunda savaşalım dediklerinde o, üzerinize savaş farz kılındığında savaşmayacağınızdan korkarım cevabını verdi. Yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayıp da ne yapacağız dediler. Üzerlerine savaş farz kılınınca da içlerinden azı müstesna yüz çeviriverdiler. Allah zalimleri iyi bilmektedir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona servet bakımından bir zenginlik de verilmemişken onun üzerimize hükümdarlığı nasıl olur dediler. Peygamber Allah onu sizin için seçti. Kendisini ilimde ve bedende daha güçlü kıldı dedi. Allah mülkünü dilediğine verir ve Allah zat ve sıfatlarında sınırsızdır, her şeyi bilir. Peygamberleri onlara, onun hükümdarlığının alameti, içinde Rabbinizden bir sekinet, Musa ve Harun ailelerinin bıraktıklarından bir bakiye bulunan ve meleklerin taşıdığı sandığın size gelmesidir dedi. Gerçekten inanıyorsanız bilin ki, bunda sizin için büyük bir işaret vardır. Talut askerleriyle birlikte ayrılıp sefere çıkınca, Allah muhakkak sizi bir nehirle imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir avuç alan müstesna, ondan tatmayan da bendendir dedi. İçlerinden pek azı dışındakiler ondan içtiler. Kendisi ve onunla beraber inananlar nehri geçince, bugün Calut'a ve askerlerine karşı bizim gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını umanlarsa, nice az birlik vardır ki, Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Calut ve askerlerinin karşısına çıkınca da, Rabbimiz, bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et diye niyazda bulundular. Sonunda Allah'ın izniyle onları yendiler. Davut da Calut'u öldürdü ve Allah ona hükümranlık ve hikmet verdi. Ona dilediği şeyleri öğretti. Eğer Allah'ın insanların bir kısmıyla diğer kısmını engellemesi olmasaydı, yeryüzünde düzen bozulurdu. Fakat Allah'ın alemler için büyük lütufları vardır. İşte bunlar sana gerçek olarak okumakta olduğumuz Allah'ın ayetleridir. Ve sen şüphesiz Allah'ın elçilerinden birisin.
1: Bakara suresi 142 ila 252. ayetlerin yer aldığı 2. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: İnsan varlığına anlam aradığında, kalbi huzuru, ruhu sükuneti özlediğinde, hakikatin sesine kulak verir, sözün başladığı yere yönelir.
4: Burası
3: Diyanet Kur'an Radyo. O, Rabbimizin insanlığa rahmet olarak gönderdiği, gönüllere şifa, hayatlara rehber olan ilahi kelamdır.
4: Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
3: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Diyanet Kur'an Radyo, 11 yıldır ilahi kelamın mesajlarını gönüllerle buluşturuyor. 11 yıllık bu yolculukta, Kur'an'ın manevi iklimine ortak olan ve onun bereketini hayatına taşıyan dinleyicilerimizle birlikte aynı sevinci paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 11 yıldır gönüllere ulaşan her ayet, yüreklere dokunan her dua, hakikate çağıran her söz, asırları aydınlatan o nurlu kandilden yayılan bir iz.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvelillezine amenu huden ve şifa.
3: De ki, O inananlar için bir rehber ve şifadır. Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: İnsanın aceleci ve nankör olması. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz, bize kavuşmayı ummayanları, kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz, onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Yunus Suresi 11 ve 12. Ayetler. Bu ayetlerde İnsanın vasıfları sergilenmekte, karakteri, huyları, eğilimleri ve zaafları konusunda bilgi verilmektedir. Yüce Mevlamızın azapta acele etmediği, bu dünyada insanlara imkan verdiği ve zaman tanıdığı bildirilmektedir. İnsana genel özellikleri açısından baktığımızda aceleci bir yapıya sahip olduğunu fark ederiz. İnsanların yine genel olarak dünya nimetlerini elde etmede bir hırs, aşırı bir istek içinde olduklarını görebiliriz. Aceleciliğin insanın yapısında bulunduğunu şu ayeti kerime de ifade etmektedir. İnsan çok aceleci yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göndereceğim. Şimdi acele etmeyin. Enbiya Suresi 37. Ayet. Bu ayet ayrıca ahiretteki nimetleri veya azabı bu dünyada görmek isteyenleri ikaz etmekte ve Allah'ın vereceği mükafat ve cezayı görmek için acele edilmemesi gerektiğini ifade buyurmaktadır. Okuduğumuz ayetlerde Allah'ın insanlar gibi acele etmediğini anlıyoruz. Yüce Mevla, dünya hayatının bir imtihan yeri olması nedeniyle insanların yaptıklarının karşılığını bu dünyada görme hususundaki isteklerini yerine getirmez. Ancak onlara günahlarından dönme ve tövbe etme imkanı tanımaktadır. Eğer böyle olmasaydı, ilk günahlarından itibaren hem onların hem de imtihan dünyasının sonu gelebilirdi.
5: Ayrıca sonuçları açıklanan imtihanın da bir değeri olmazdı. İnsanın yerilen bir diğer özelliği de nankör olmaya yatkın olmasıdır. İnsanlar zor anlarında Yüce Mevla'ya sığınır, yardım dilerler. Böyle zamanlarda ibadetlerini yerine getirme ve başkalarına iyilik yapma hususunda daha bir titizlik gösterirler. Bu şekilde bela ve musibetlere maruz kaldıklarında insanların Allah'a yalvarmaları, onu düşünmeleri, hatırlamaları güzel bir özelliktir. Fakat biraz zaman geçince veya sıkıntıları ortadan kalkınca Allah'a dua etmeyi unutup ibadetlerden uzaklaşmaları, bazen de isyan etmeleri Müslümana yakışmayan, Allah'ın hoşlanmadığı bir durumdur. Bu ayetlerden anlamamız gereken, Allah'a gerçekten iman eden kimsenin zor anlarında, rahat olduğu dönemlerde, gençliğinde, yaşlılığında, zenginliğinde, fakirliğinde, makam ve mevki sahibi olduğunda, kısacası hayatının her anında Allah'ı anması ve ibadetlerine devam etmesinin gerekli olduğudur. Allah, insanlara bazen nimetleri verir, bazen de o nimetleri insanların elinden alır. Müslüman, bunların bir imtihan vesilesi olduğunu bilmelidir. O, her anında Rabbini düşünmeli, ona yalvarmalı, ibadet etmelidir. Nimet anında da, sıkıntı anında da Rabbi ile diyaloğunu sürdürmelidir. Faydacı bir tavırla hareket etmek, Allah'a inanan, onun varlığını, birliğini, hükümran olduğunu kabul eden bir Müslümana yakışmaz.
2: Kur'an Yolu Türkçe meali ve tefsir az sonra.
6: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Orhan. Rahman Suresi 1 ila 25. ayetler.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 221. ayetin meali. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Şundan emin olun ki imanlı bir cariye sizin hoşunuza gitse de müşrik bir hür kadından iyidir. İman etmedikleri sürece Allah'a ortak koşan erkeklerle de kadınlarınızı evlendirmeyin. Şundan da emin olun ki imanlı bir köle sizin hoşunuza gitse bile müşrik bir hür köleden daha iyidir. Onlar insanları ateşe çağırırlar. Allahsa izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırır. Gerektikçe hatırlasınlar diye insanlara ayetlerini açıklar. Bakara Suresi 221. ayetin tefsiri. Bu ayetin geliş sebebi, hicretten sonra gizli bir görevle Mekke'ye gönderilen Ebu Mersed'in başından geçen bir olaydır. Ebu Mersed, Müslüman olmadan önce Mekke'de yaşarken, Anak isimli bir kadını dost edinmişti. Görevli olarak Mekke'ye geldiğinde kadın onu gördü ve beraber olmaya çağırdı. Ebu Mersed, İslam bana bunu yasakladı deyince kadın, beni eş olarak al dedi. Ebu Mersed, Resulullah'tan izin almadan bunu da yapamam cevabını verdi. Medine'ye dönünce sordu. Bunun üzerine ayet geldi ve kadın putperest olduğu için kendisine evlenme izni verilmedi. Ehli kitap denilen Hristiyanlar ve Yahudiler gibi gayrimüslimler, bir Allah'a, aslı bozulmuş da olsa semavi bir kitaba ve peygamberlerine inandıkları müddetçe, müşrik yani Allah'tan başka ilahları ortak koşan kafir sayılmazlar. Kur'an dilinde müşrik kelimesi başta Arabistan putperestleri olmak üzere, aslı ilahi olan bir kitaba inanmayan,

erkeğin kitabi kadınla evlenmesinin caiz olduğu hükmü daha sonra gelen, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden iffetli kadınlar, mehirlerini verdiğiniz takdirde size helaldir mealindeki ayetle açıklanmıştır. Delillerin farklı değerlendirilmesi ve yorumlanması sebebiyle bazı müçtehitler aksini söylemiş olsalar da, dört mezhebin imamlarıyla Evzai ve Sevri gibi yine mezhep sahibi imamlar, Maide ayetinin açık hükmünü benimsemişlerdir. Geriye bir konu kalmaktadır. Ehli kitaptan olan gayrimüslim erkekle Müslüman kadının evlenmesi. Bu evlenmenin caiz olmadığı hükmünde bütün İslam alimlerinin, müçtehit ve müfessirlerin ittifakı yani icma-i ümmet vardır. Bu icmanın nakli yani vahye dayanan delili ayetler ve uygulamalardır. A. Ehli kitaptan olan gayrimüslimlerin de büyük bir kısmında şirk vardır. Ayet bu bakımdan onları da içine almış, Maide ayeti kadınlarıyla Müslüman erkeklerin evlenmelerini caiz kılmış, bu ayetin hükmünden onları istisna etmiş, fakat Müslüman kadınların kitabi erkeklerle evlenebileceklerini söylememiştir. Şu halde yasağın bu parçası devam etmektedir. B. Mümtehine suresinin 10. ayetinde Medine'ye göçüp gelen ve sığınan kadınlardan mümin olanların kafirlere geri verilmesi yasaklanmış ve ne bunlar onlara ne de onlar bunlara helaldir buyurulmuştur. Gerçi burada kafirlerden büyük ihtimalle Mekke müşrikleri kastedilmektedir. Ancak kullanılan ifade manası daha kapsamlı olan kafirdir ve bu ifadeye göre kafir erkekle Müslüman kadın evlenemez. C. Tegabun suresinin 2. ayetinde iman bakımından insanlar mümin ve kafir olmak üzere ikiye ayrılmışlardır. Mümin kadınları kafirlere geri vermeyin, bunlar onlara helal değildir ayetine göre hiçbir kafire Müslüman kadın verilemez. D. İlgili naslar, kafirlerin Müslümanlar üzerinde hakim yani üst, reis, hükmedici olmalarına engeldir. İslam aile hukukuna göre ailenin velisi ve reisi erkektir, erkeğin kafir olması halinde mümin kadın onun emri ve yönetimi altına girecektir. E. Örnek devirlerden günümüze kadar uygulamada böyle olmuştur. Gayrimüslim kadınlarla Müslüman erkekler evlenmişler, ancak kitabi de olsalar, gayrimüslim erkeklerle Müslüman kadınlar evlenmemişlerdir. Aile reisinin erkek olması ve tarih boyunca fiilen de ailede erkeklerin egemen bulunması, hem kadının hem de çocukların dini hayatlarını etkilemiş ve etkilemektedir. Kitabi olan bir kadının Müslüman bir erkekle evlenmesi halinde kadın Müslüman olmazsa kocası onu İslam'a zorlayamaz. Çünkü dini bunu engellemektedir. Ancak çocukları Müslüman olurlar. Bu husus hem erkeğin ailede ve bu gibi konulardaki tercihlerde önceliği ve hakimiyetinin tabii sonucudur, hem de hukukun belirlediği bir haktır. Çocuğun dini babasına tabidir. Aile reisinin gayrimüslim olması halinde hem kadının dini hayatı tehlikeye düşecek hem de büyük bir ihtimalle doğacak çocuklar gayrimüslim olacaklardır. Hak dini inkar edenlerin, insanları ateşe çağıranların burada hatırlatılması da konuyla yakından ilgilidir. Bir dine inanan, başkalarını da o dine girmeye çağırır. Batıl bir dine çağırmak demek, ateşe çağırmak demektir. Dine davette, dinle ilgili tebliğ ve eğitimde güçlü olan etkili olur. Ailede erkek daha güçlü ve hakim olduğu için eşini ve çocuklarını da kendi dinine girmeleri konusunda etkileyebilecektir. Bu ise onları ateşe çağırmak demektir. Ayet, İslami toplum hayatında değerler tablosunu oluşturan kaidelere de temel teşkil etmektedir. Bu tabloya göre üstünlüğün belirleyici şartı iman ve takvadır. İmanı olmayan, imanı olandan üstün, iyi ve hayırlı olamaz. İmanlılar arasında da takvası olanlar olmayanlardan üstün, değerli ve hayırlıdırlar. Bu değer sıralamasını renk, dil, tahsil, mevki, soy, sop, rütbe, diploma, servet, etnik aidiyet, dünya hayatını kolaylaştıran hizmetler ve icatların sahipliği gibi unsurlar değiştiremez. Bakara Suresi 222 ve 223. ayetlerin meali. Sana kadınların aybaşı hallerini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet günlerinde kadınlardan ayrı durun. Temizlenmedikçe onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. İyice temizlendiklerinde onlara Allah'ın emrettiği şekilde yaklaşın.
Allah çok tevbe edenleri

0: sever ve içi dışı temiz olanları sever. Kadınlar sizin ekeneğinizdir. Ekeneğinize hangi taraftan isterseniz oradan varın. Kendiniz için de önceden hazırlık yapın. Allah'tan sakının ve bilin ki ona kavuşacaksınız. Müminleri müjdele. Bakara Suresi 222. ayetin tefsiri. Medine'de yaşayan Müslümanların Yahudilerle yakın ilişkileri vardı. Ve bazı örf ve adetlerinde Medinelilerin tamamı veya bazı kabileler onlardan etkilenmiş bulunuyorlardı. Bunlardan biri de aybaşı hallerinde kadınlarla ilişki meselesiydi. Yahudiler Tevrat hükümlerine uyarak ay halindeki kadınları pis sayarlar, onlardan her manada uzak dururlardı. Adet geçiren kadına dokunan, hatta onun yatağında yatan, minderinde oturan kimseleri bile pis sayarlar, yıkanmaları gerektiğine inanırlardı. Yahudilerin tesirinde kalan bazı kabilelerde adet hallerindeki kadınlara buna yakın bir şekilde davranıyorlardı. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret edince bu durum kendisine vakıa ve soru şekillerinde intikal ettirildi. Gelen ayetler meseleyi çözüme kavuşturdu. Açıklayıcı hadislerden ve uygulamalardan anlaşıldığına göre bu ayetlerde geçen uzak durma ve yaklaşmama emirleri bedenlerin birbirinden uzak ve ayrı olmasına değil cinsel ilişkiye yöneliktir. Cinsel ilişkide bulunmamak şartıyla aybaşı halindeki kadınla kocası arasında başkaca bir sınırlama yoktur. Ayette geçen ve rahatsızlık diye çevirdiğimiz eza kelimesi, aşırı olmayan zarar manasında kullanılmaktadır. Allah Teala, kadın kullarına mahsus kıldığı aybaşı halini, onlar için az da olsa zarar ve zararlı olsun diye takdir buyurmamıştır. Bakara Suresi 223. ayetin tefsiri. Doğum yoluyla üreme insanlığın devamı için Allah Teala'nın koyduğu bir kanundur. İslam'a göre bunun meşruiyeti, helal, hukuk ve ahlaka göre geçerli, makbul olması, anne babanın evlilik içinde birleşmesine bağlanmıştır. Kendiniz için önceden hazırlık yapın cümlesi, ölmeden önce ahiret hayatı için iyi amellerinizden oluşan yatırım yapın. Sizden sonra ailenizi ve davanızı devam ettirecek nesiller yetiştirmeye niyet ve gayret edin ve benzeri şekilde yorumlanmıştır. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette ibadet.
3: Allah Teala Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor.
4: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Ademoğulları! Size şeytana kulluk etmeyin. O sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. Doğru yol budur dememiş miydim? Azim olan Allah doğru söyledi. Allah bütün insanları tertemiz bir yaratılışla dünyaya göndermiştir. Yaratılış kodlarına iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırt edecek kabiliyetler yüklemiştir. İyice düşünsün, tevhide ulaşsın diye akıl nimetini bahşetmiştir. Bütün kainatı inceleyerek keşfetsin ve ders alsın. Ufku görebilsin, hayatını kolaylaştırsın diye iki göz vermiştir. Vahyi ve ilahi mesajı daha iyi anlasın diye iki kulak vermiştir. Şükretsin ve yeryüzünü imar etsin diye bütün dünya nimetlerini emrine amade kılmıştır. Ademoğlunu iyilikte bulunarak içlerinden peygamberler seçmiştir. İlahi kitaplar ve sahifelerle dosdoğru yolları göstermiştir. Asla sayılamayacak sonsuz nimetleri karşısında, imtihan dünyasında zarara uğrayıp kaybedenlerden olmamaları için bütün yarattıklarından kendisine kulluk ve itaat konusunda söz almıştır. Şeytanın köşe bucak yollara dizildiğini, nefislerimize vesveseler verdiğini hatırlatmış, kötü çağrılara uymamamız için bizi uyarmıştır. Ne hazindir ki bencilliğin ve bireysel hazların yüceltildiği bir dünyada yaşıyoruz. Yaşadığımız çağda toplumsal yozlaşma artmış, dünyevileşme pek çok insanı esarete sürüklemiştir. Dini ve ahlaki değerlerin hayatımızdaki izlerinin silinmeye çalışıldığı günümüzde, insanoğlu kendisine Allah'ı ve ilahi hakikatleri unutturan bir dünya kurmak istemekte, helal ve haram ayrımının gözetilmediği, hiçbir kuralın olmadığı, nefsin doyumsuz istek ve arzularına boyun eğen bir yaşam biçimini tercih etmektedir. Esasen akıl nimeti ve sayılamayacak üstün kabiliyet ve niteliklerle donatılmış, en şerefli varlık olarak yaratılmış insanın şeytanı takip etmesi, puta tapınması, nefsini putlaştırması, Allah'a imandan ve kulluktan kaçması akıl alır şey değildir. İnsanoğlu bu gidiş nereye sorusuna anlamlı bir cevap verebilmelidir. Allah'a verdiği kulluk sözüne vefalı olmalıdır. Sözüne sadakat göstermelidir. Yoksa hem kendi hayatını hem başta ailesi ve yakınları olmak üzere başkalarının hayatını kaçınılmaz olarak olumsuz etkileyecektir. Rabbinin çağrısına kulak vermezse nice pişmanlıklar içinde yürüyecek insanoğlu. Ah bir anlayabilse hakikati. İnsanoğlunu sözünde durmaya en doğru yola davet eden Rabbimiz, mahşerde şeytanın nasıl dile gelip her şeyi itiraf edeceğini muhteşem bir betimleme ile şöyle bildirmektedir. Allah'ın hükmü yerine getirilince şeytan şöyle der. Şüphesiz Allah size gerçek bir vaatte bulunmuştu. Ben de size bir söz verdim ama yalancı çıktım. Aslında benim sizi zorlayacak gücüm yoktu. Benim yaptığım size çağrıda bulunmaktan ibaretti. Siz de benim çağrıma uydunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Ben daha önce beni Allah'a ortak koşmanızı kabul etmemiştim. Doğrusu zalimler için elem verici bir azap vardır. Ne mutlu hidayete erenlere, ne mutlu doğru yol üzere yürüyenlere.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Faruk Çoban. Furkan Suresi 68 ila 77. ayeti kerime.

0: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah ile birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Haksız yere Allah'ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira bilirler ki bunları işleyen kimse cezasını bulacak. Kıyamet gününde ona azabı kat kat verilecek ve alçaltılmış olarak o azap içinde ebedi kalacaktır. Ancak tövbe edip inanarak erdemli işler yapanın durumu başkadır. Allah böylelerinin kötü hallerini iyiye çevirecektir. Allah çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa, bu durumda gerektiği şekilde Allah'a yönelmiş olur. Yine anılan o iyi kullar, asılsız şeylere şahitlik etmezler. Boş ve manasız davranışlarla karşılaştıklarında, onurluca çekip giderler. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, o ayetler karşısında körler ve sağırlar gibi bilinçsizce davranmazlar. Onlar, "Ey Rabbimiz!" derler. "Bize mutluluk getirecek eşler ve çocuklar bahşet. Bizi günahtan sakınanlara öncü yap." İşte bunlar zorluklara katlanmalarının karşılığı olarak cennet konağıyla ödüllendirilecek, orada sağlık ve esenlik dilekleriyle karşılanacaklar. Orada sonsuzca yaşayacaklar. Ne güzel bir yerleşme ve kalma yeri. De ki, ey insanlar, kulluğunuz ve niyazınız olmasa Allah size ne diye değer versin? Ey inkarcılar, siz onun dinini yalan saydığınız için bunun günahı artık yakanızı bırakmayacak.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Musa Dağı. Ali İmran Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Allah, ondan başka asla ilah yoktur. Hay ve kayyumdur. O sana kitabı, gerçeğin ta kendisi ve öncekileri doğrulayıcı olarak indirmiştir. Daha önce insanlara doğru yolu göstermek üzere Tevrat ve İncil'i indirmişti. Furkan'ı da indirdi. Bilinmeli ki Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kuşkusuz yerde olsun, gökte olsun hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Sizi rahimlerde dilediği gibi şekillendiren O'dur. Mutlak güç ve hikmet sahibi olan Allah'tan başka ilah yoktur. Sana kitabı indiren O'dur. O'nun, Kur'an, bir kısım ayetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır. Diğerleri ise müteşabihtir. Kalplerinde sapma meyli bulunanlar fitne çıkarmak ve onu kişisel arzularına göre tevil etmek için ondaki müteşabihlerin peşine düşerler. Halbuki onun tevilini ancak Allah bilir. Bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki, ona inandık. Hepsi Rabbimiz katındandır. Bu inceliği yalnız aklı selim sahipleri düşünüp anlar. Rabbimiz, bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku yok, lütfu bol olan yalnız sensin. Rabbimiz, muhakkak sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Allah sözünden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Mücadele Suresi 18 ila 22. ayetler.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: O gün Allah onların hepsini diriltecek. Dünyada size yemin ettikleri gibi işe yarar bir şey yaptıklarını sanarak ona da yemin edecekler. Bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah düşüncesini unutturmuştur. İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki kaybedecek olanlar da şeytanın yandaşlarıdır. Allah'a ve peygamberine düşmanca davrananlar, işte onlar en büyük zillete uğrayanlar arasında olacaklar. Allah, elbette üstün geleceğim, ben ve elçilerim diye yazmıştır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir topluluğun, Allah'a ve peygamberine düşmanlık eden kimselere, babaları, oğulları, kardeşleri yahut diğer akrabaları da olsa sevgiyle bağlandıklarını göremezsin. İşte Allah bu müminlerin kalplerine imanı nakşetmiş ve onları katından bir ruh ile desteklemiştir. Onları orada ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirecektir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da ondan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yanadırlar. İyi bilinmeli ki kurtuluşa erecek olanlar da Allah'tan yana olanlardır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kötü ameli kendisine süslü gösterip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah, dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Fatır

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Ramazan kutlu. Zariyat Suresi 24 ila 46. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim'in değerli konuklarıyla ilgili kıssa sana ulaştı mı? Onun yanına girdiklerinde selam demişler, o da selam demiş, içinden hiç de tanıdık kimseler değil diye geçirmişti. Belli etmeden hemen ailesinin yanına gitti ve kızartılmış besili bir buzağı getirdi. Onu önlerine koydu ve buyurmaz mısınız dedi. Durumlarından dolayı biraz kaygılandı. Korkma dediler ve ona derin bilgi sahibi olacak bir oğul müjdesi verdiler. Karısı heyecanla bağırarak alnına vurdu. Benim gibi yaşlı ve kısır bir kadın ha dedi. Rabbim böyle buyurdu dediler. Kuşkusuz hikmeti sonsuz, ilmi sınırsız olan yalnız O'dur. İbrahim, peki ey elçiler, sizin asıl göreviniz nedir? Dedi. Biz dediler, günaha batmış bir topluluğa gönderildik. Haddi aşanlar için Rabbinin nezdinde işaretlenmiş balçıktan taşları üzerlerine yağdırmak üzere. Derken orada bulunan müminleri çıkardık. Zaten orada bir hane dışında Allah'a teslim olmuş kimseler de bulamadık. Ve orada acı veren azaptan korkanlar için bir işaret bırakmış olduk. Musa'da da ibretler var. Onu apaçık delillerle Firavun'a göndermiştik. Firavun, saltanatı sebebiyle ona karşı çıkmış ve